Mukaçinci çamaşı kapının, Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Hızır Musa'ya ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ

0: سَفِينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.
0: وَاَمْ

0: وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.

0: أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ف۪ي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

0: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlara hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
1: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا
0: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا
0: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
1: كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

0: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.
1: قَالَ

0: إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.
0: الَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.
1: Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.
0: اَفَحَ

0: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
0: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.
1: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
0: İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ

0: usulî huzuvâ.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebegûne anhâ hivelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: ahada.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: Kaf, ha, ya, ayn, sat. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. İzne

0: إني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. Ve in

0: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.
0: Ya

0: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
1: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
0: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.
1: قَالَ رَبِّ

0: سَوِيًّا.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.
0: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.
1: Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
0: يَا يَحْيَى

0: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: سَوِيًّا.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.
0: قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.
1: Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.
1: Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.
1: Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadında değilim dedi.
0: قَالَ

Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.

0: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi.
1: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ

0: caniye.
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi: üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا.
1: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki: ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi, annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا.
1: Çocuk dedi ki: ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَٰلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ.
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse, ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ
0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبَصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu narithul ardı ve men aleyha ve ileyna yurcaun.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: Vezkur fil kitabi İbrahim innehu kana siddiqan nebiyya.
0: Ey Muhammed, kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. İz

0: منك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
0: Ya ebeti la ta'budi'ş-şeytane inne'ş-şeytane kana lir-rahmani asiyya.

Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git, dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

İbrahim de şöyle cevap verdi: Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. Felem

0: نَبِيًّا
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيًّا
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَذْكُرْ

0: nebiyye.
1: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيَّا.
1: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّا.
1: Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

0: bihi merdiye.
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
1: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.
0: اُولَٰئِكَ

0: واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan, Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.
0: اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.
0: Cennet.

0: كان وعده مأتيا.
1: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salaman ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
1: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.
0: وَمَا

0: رَبُّكَ نَسِيًّا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدَهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: Rabbine andolsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّا.
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا.
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.
0: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا.
1: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
0: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يًّا.
1: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.
0: وَاِذَا

0: ve ehsenu nebiyye.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler, iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.
0: قُلْ

0: اِذَا رَأَوْ مَا يُوعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا
1: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
0: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
1: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
1: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
0: Kalla! سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا
1: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
1: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا
1: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا
1: Görmedin mi ki biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
0: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
1: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
0: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا
1: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
0: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
1: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
0: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
1: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
1: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler, andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
0: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: İn kullu men fissemâvâti vel ardı illâ âtirrahmâni abedâ.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: Lekad ehsâhum ve addehum addâ.
1: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden Her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet, ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet, nimetleri değiştiren hatalarımı affet, duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor, bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Niğde Pozantı Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
3: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hangi krediye girin?

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgiye varan Jest Lira.

0: bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Bir reklam.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus Flash'la! Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın, kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
8: Reklam.

0: Fed'in piyasalara etkisine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan artırdı. Piyasalarda hareketlilik yaşandı. Faiz artırımıyla birlikte altında düşüş görüldü. Gümüş de hareketlendi ancak yeniden eski seviyesine döndü.
1: FED de mecburen faiz arttırdı. Sadece altın değil, bugün petrol krizi de yaşanıyor dünyada.
2: FED yıllar sonra kararını değiştirdi, faiz artırımına gitti. Piyasada hareketlilik yaşandı.
3: Dolar karşısındaki varlıklarda düşüşler gördük. Altın, gümüş fiyatları geriledi.
2: FED 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizini 25 baz puan yükseltti.
3: Muhtemelen de yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapacak gibi görünüyor. Genel üyelerin genel kanısı bu yönde.
4: FED'in faiz kararı altını da doğrudan etkiledi.
5: Yani şu ortamda yine güvenilir bir yatırım aracı. Yani neyin olacağı da belli değil.
4: Düşse de çıksa da normalde biliyorsunuz genelde altına dayalı yatırım yapıyoruz.
6: En güzeli zaten altın yatırımı oluyor. Yani güzel bir şey altın. Seviyoruz da. Bakalım.
4: Fed'in Eylül ayına ilişkin faiz kararı sadece altını değil gümüşü de etkiledi. Onun da fiyatı düşüşe geçti.
3: Kısa vadede baskılanma devam etse de orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor.
7: Ben daha çok bu sene yani param olsaydı euroya veya şeye dolara yatırırdım. Bu inip çıkmalar çok oldu ya. O yüzden yani.
4: Piyasalardaki bu dalgalanma yatırımcıyı da haliyle tedirgin etti. Ancak uzmanlardan uyarılar geldi. Eldeki birikimi şimdilik tutmakta fayda var dediler.
3: Yatırımcılar yine yıl sonuna kadar elindeki varlıkları korumaya devam etmesi lazım. Kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım. Elindeki birikimleri çeşitlendirip uzun vadeli bir strateji yapmaları onlar için önemli olacaktır.
7: Millet bir de arabalarını falan sattı biliyorsunuz, evlerini sattı. Altın çıkacak, daha çok değerlenecek diye.
5: Yüksekten alanlar şu anda anladığım kadarıyla bayağı zarar etti. Onlar da bekliyorlar.
6: Mesela daha demin eşimle onu konuşuyorduk zaten. Hani alalım mı, ne yapalım, hani evdekilerini değerlendirelim mi diye düşünüyoruz ama beklemekte daha çok hani fayda var diyoruz. Bekleyelim.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dönemin savcılarıyla koğuş arkadaşları hakkında gözaltı kararı verdi. 3 kişi gözaltına alınırken Kuzey Kıbrıs'ta olan Hasan Atilla Uğur için yakalama kararı çıkarıldı.
8: Kaşif oldu, gitmeyi unut.
9: Kara, abba, kara.
10: Ölümüyle Kurtlar Vadisi dizisi arasındaki benzerlik savcıların gözünden kaçmadı. Önce senaristler ifadeye çağrıldı, ardından dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
11: Konuşmak ister misiniz efendim? Konuşmak ister misiniz efendim?
10: MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 4 kritik isim hakkında gözaltı kararı verdi.
12: Kahraman oğlum, dilekliyim gitmenin kahraman
10: oğlum. Savcılık yeni operasyon için düğmeye bastı. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Kozinoğlu'nun ölümü hakkında takipsizlik kararı veren ve sonrasında FETÖ soruşturması

0: hattından ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile savcı Necip Doğan gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiği sırada yanında koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ve emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım vardı. İkisi hakkında da gözaltı kararı verildi. Uğur ve Yıldırım, Kozinoğlu'nun spor sonrası aniden rahatsızlandığını ve gardiyanlardan acil müdahale talep ettiklerini söylemişlerdi. Kararın ardından Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan Hasan Atilla Uğur hakkındaysa yakalama kararı çıkarıldı.
1: Kutsal topraklara saldırı girişimine tepkiler yükseldi. Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra Yemen, Ürdün, Lübnan, Katar ve Filistin'de Husilerin Mekke'ye saldırısını kınadı. Yemen'de İran destekli Husilerle Riyad destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar da şiddetlendi.
0: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İHA saldırısı şiddetle kınandı. Gerilimi tırmandıran her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı da bölgesel istikrarı tehdit eden girişimlerin sona ermesi gerektiğine dikkat çekti. Pakistan'dan anlaşma yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız açıklaması geldi. Ancak Suudi Arabistan'ın Mekke İttifakı kapsamında henüz talepte bulunmadığı öğrenildi. Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra Yemen, Ürdün, Lübnan, Katar ve Filistin'de Husi saldırısını kınadı. Suudi Arabistan'la dayanışma vurgusu yapıldı. Umman'daki ABD Büyükelçiliği'nde ABD, İsrail ve Husiler arasında gizli görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Toplantıda Husiler Amerikalılardan Yemen Savaşı'na dahil olmamalarını istedi. Karşılığında ABD ve İsrail gemilerine Babül Mendeb'de güvence verildi. İran destekli Husiler de Riyad destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bölgedeki savaş insani krizi de etkiledi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin sayısı 123 bini aştı.
1: Sivas'ta bir hafta önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bebeğin anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
0: Sivas'ın Divri ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Büşra Balıkçı için geçtiğimiz perşembe günü kayıp ihbarı verilmişti. Arama çalışmaları sürerken adli süreçle ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı ve babası Yusuf Balıkçı'nın yanı sıra 4 akrabası tutuklandı. Tutuklananlar arasında Büşra'nın amca ve halası da var. Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili eski eşi ve 2 çocuğuna cinayet davası açıldı. Zanlılar halk arasında dana deviren olarak bilinen ilaçla Ramazan Arıkan'ı öldürmekle suçlanıyor.
2: Yaklaşık 400 ile 500 milyon arasında bir mal varlığı vardı zaten. Malı korumak için yaptılar.
0: Ankaralı emlak zengini Ramazan Arıkan 44 yaşındaydı. 16 Kasım 2025'te eski eşi Sultan Sekin'in evinde kızı tarafından ölü bulundu. Kızı babasının kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi. Eski eşi Sultan Seki ise eşinin alkol kullandığını, başucunda da alkol şişesi bulunduğunu ileri sürdü. Açılan soruşturmada Ramazan Arıkan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Düğümü Adli Tıp Kurumu raporu çözdü.
3: Adli Tıp raporunda emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümünün hayvanlarda kas gevşetici, yatıştırıcı, sakinleştirici olarak kullanılan, insanlarda ise kalp durmasına yol açan, halk arasında dana deviren olarak bilinen maddeyle zehirlendiği tespit edildi.
2: Adli Tıp'ın çıktığını öğrendim ama müdahale edilmemiş. Zehir olduğunu öğrendim ben.
0: Ramazan Arıkan'ın oğlu Batuhan soruşturma dosyasına giren ifadesinde her şeyi itiraf etti. Babasını nasıl öldürdüklerini soğukkanlılıkla anlattı. Piknikte babasının yiyeceğine ilaç kattıklarını sersemleyince eve taşıdıklarını söyledi. Evde annesinin sevgilisi Mustafa'nın ilaç dolu şırıngayı babasının kalbine sapladığını ve ilacı boşalttığını belirtti.
2: Yatağa yatırıp kalbine 2 kere şırıngayla iğne yapıp ondan sonra tekrar ölmeyince kalçasına iğne yapıp öldürüyorlar zaten. Mustafa ile Batuhan koluna girip ortalığını alıp yukarı eve çıkartıyorlar zaten. Sultan Seki eve geliyor. Mustafa ile Batuhan'ı hızlı bir şekilde alıp kaçırıyor zaten.
0: Aynı noktada Batuhan anneannesini arıyor. Bu işi hallettik anneanne diyerek son durumu hakkında bilgi veriyor.
4: Batuhan ifadesinde belirttiği üzere olay günü, olay bittikten sonra arabanın yanına gittiklerinde anneannesinin kendisine yönelik olarak hallettiniz mi oğlum dediğini söylüyor.
0: Korkunç cinayetteki düğümün çözülmesinin ardından Arıkan ailesinin avukatı Soner Aslan şüphelilerin tutuklanması talebinde bulundu. Eski eşi Sultan Sekin'in yanı sıra sevgilisi Mustafa Ünal, Ramazan Arıkan'ın kızı Hacer Sude Arıkan ve oğlu Batuhan Arıkan tutuklandı.
4: Tüm bunları değerlendirdiğimizde tüm sanıkların en ağır cezayla cezalandırılacağına ilişkin inancımız tam.
0: Şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İlacı veren sağlık çalışanıyla temin eden avukat hakkında da dava açıldı.
1: Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan şüpheli saklandığı ormanda yakalandı. Katliam kurbanlarının cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
5: Bir evden 3 cenaze çıktı. Korkunç olay önceki gün Antalya'da yaşandı. Sefer Coşkun'la eşi Ayşegül Coşkun boşanma aşamasındaydı. Uzaklaştırma kararı bulunan damadının baskılarından korumak amacıyla kayınpederi Ahmet Engel, kızını ve torunlarını Aksu ilçesinden Korkuteli'ne kendi evine taşımıştı. Sefer Coşkun buna rağmen o eve gitti. İddiaya göre çiftin arasında tartışma çıktı. Kavgaya Ayşegül Coşkun'un anne ve babası dahil oldu. Sefer Coşkun av tüfeğiyle eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Saldırgan katliamdan sonra kaçtı. Saklandığı ormanda sabaha karşı jandarma tarafından yakalandı. Çiftin 13 yaşındaki oğlunun evdeki bağırışmalardan korkup KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastığı öğrenildi ama bu çaba onları kurtarmaya etmedi. Ayşegül Coşkun, annesi Cemile ve babası Ahmet Engel son yolculuklarına uğurlandı. Allahu Ekber. Katliam kurbanı 3 kişinin cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Topallı Mahallesi mezarlığında yan yana defnedildi. Çiftin 3 çocuğunun ve genç kadının kardeşlerinin ise devlet korumasında olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Sarıyer'de 14 yaşındaki şüpheli husumetlisinin evinin önüne geldi. Kalaşnikov'la peş peşe ateş açtı. Gözdağı vermek için açtığı o ateş ekipleri harekete geçirdi. Çocuk yaştaki saldırgan gözaltına alındı. Nereye kızım?
6: Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Üstelik 14 yaşında. Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 14 yaşındaki saldırgan gözdağı vermek amacıyla husumetlisinin evinin önüne geldi. Kalaşnikov'la peş peşe ateş etti. Polis ateş açan 14 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ancak Kalaşnikov ortada yoktu. Polis silahın peşine düştü. Aramalar sonunda Kalaşnikov metruk bir binada bulundu. 14 yaşındaki şüphelinin silahı koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı. Bölgede devriye gezen polis ekibi ise hareketlerinden şüphelendikleri şahsı durdurdu. 17 yaşındaki şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polise direnen 3 şahıs da gözaltına alındı. Hem Kalaşnikov'la ateş eden 14 yaşındaki şüpheli hem de ruhsatsız silah taşıyan 17 yaşındaki şahıs adliyeye sevk edildi.
1: Gülistan Doku cinayetiyle ilgili şu ana kadar 32 kişi gözaltına alındı. Ancak genç kızın cesedine henüz ulaşılamadı. Ceset bulunmadan cinayet davası açılabilir mi sorusu gündeme geldi. Bu konuda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. İşte o kararın ayrıntıları.
0: Ceset yoksa cinayet de yoktur. Hukukta sıkça dile getirilen bu tartışmaya Yargıtay son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme ceset bulunmadan da yargılama yapılabileceğine karar verdi. Emsal niteliğindeki karar Elazığ'da devam eden bir davayla ilgili alındı. Mustafa Yılmaz 2023 yılında Karakoçan ilçesinde kuzeniyle kaçarak evlendi. Evlendikten sonra genç kadının ailesi Mustafa Yılmaz'ı sık sık tehdit etti. Bir süre sonra da genç adam ortadan kayboldu. Yılmaz'ın akrabaları tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiası üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 5'i tutuklu 11 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
3: Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri soruşturmanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Dosyaya giren görüşmelerde ben halledeceğim, aracın arkasında bir torba kireç var, bir hafta bir yerde tutalım, köpek kireç kokusunu almıyormuş, böylece cesedi bulamaz şeklinde ifadeler yer aldı.
0: Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Mustafa Yılmaz'ın cesedinin bulunmadığını gerekçe göstererek iddianameyi iade etti. Başsavcılığın kanun yararına bozma talebi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
3: Yargıtay 1. Ceza Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. İddianamenin iadesini kanuna aykırı buldu. Yüksek Mahkeme güçlü yan delillerle ceset bulunmasa dahi dava açılabileceğine hükmetti.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada da benzer bir iddia gündeme gelmiş ve kamuoyunda ceset bulunmadan cinayet davası açılabilir mi tartışması başlamıştı. Yargıtay'ın Mustafa Yılmaz dosyasında verdiği hüküm bu tartışmalara son verecek emsal niteliğinde bir karar oldu.
1: 70 bin lira maaşla çoban bulamayan besiciler çareyi çoban ithal etmekte buldu. Yabancı çobanların tanımı da farklı. Onlara sürü yöneticisi deniyor. Üstelik sadece asgari ücretle çalışacaklar. İlk görev yerleri de belli oldu. Sivas.
0: Türkiye'nin kanayan yaralarından biri haline gelen çoban krizi çözülüyor. 60-70 bin lira maaşla çoban bulamayan küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri çareyi çoban ithal etmekte buldu. 4 ayrı bakanlık çözüm için harekete geçti. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ilk girişimi yaptı. İthal çobanlar Türkiye'ye sürü yöneticisi olarak geldi. İlk görev yerleri de belli oldu.
7: Bu hafta 9 sürü yöneticimiz, hafta ise 6 sürü yöneticisi olmak üzere toplamda 15 tane sürü yöneticisi Sivas'ta göreve başlayacak.
8: Afganistan'dan geliyoruz. Şoförlük yapıyorduk orada. Böyle bir devletinizin adam şey yapma şeyini duyduk. O yüzden biz de başvuru yaptık. Böylece geldik buraya.
9: Çobanlık yapmaya geldik. Hani bir Afganistan'da bir işsizlik süreci var şu an. O yüzden iş araştırıyorduk kendimize. Bir Türkiye'nin böyle bir şey başlattığını duyduk. Biz de başvurduk. Yani en kısa zamanda çok şükür onaylandı. Heyecan var.
0: Yabancı çobanlar sigortalı olacak. Asgari ücret yani 28.075 lira maaş alacaklar. Yemeğin yanı sıra bir günde hafta tatilleri olacak.
7: Oluşturduğumuz modelle sürü yöneticisi istihdamının profesyonel, kayıtlı, sosyal güvenceli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz.
10: Son yıllarda artan çoban bulma sorununa bakanlık son noktayı koydu. Artık çobanlar resmi yollarla yurt dışından getirilecek. Böylece hem düzensiz göçmen sorunu ortadan kalkacak hem de çoban bulma sorunu bitmiş olacak.
0: Peki Türk çobanlar bu işe ne diyor? 600 koyun otlatan Hikmet Yıldız'a göre ithal sürü yöneticisine hiç gerek yok.
11: Türkler yapmıyor. Asgari ücretle çalışmayı tercih ediyor. Yani saati belli diye. Bence bu daha avantajlı. Eskiden yapıyorlardı, şimdi yapmıyorlar ama bence yapmalarını tavsiye ederim. Çok rahatlar eskiye göre yani.
1: Sırada 6 aylık bir çalışma sonucunda hafız olan 3 öğrencinin başarı hikayesi var. Koro sistemiyle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen öğrenciler hafız olma sevincini nasıl yaşadı?
12: Bir yandan eğitimlerine devam ettiler, diğer yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberlediler. Üstelik bunu 6 ay gibi çok kısa bir sürede başardılar.
13: Şu an güzel ve rahat hissediyorum hafızamı bitirdiğim için. Rabbim bana verdiği bu nimet için Rabbime çok teşekkür ediyorum.
12: İstanbul Pendik'teki Hulusi Özkul İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 3 öğrenci, örgün eğitimle birlikte yürütülen hafızlık projesine katıldı. Ali Sefa Yüce, Muhammed Kerem Özberk, Yusuf Ziya Aksoy koro sistemiyle hafızlık eğitimi aldı.
14: Koro sistemiyle hafızlık yapıyorlar bu kardeşlerimiz. 3 tanesi biraz daha öne geçerek 6 ay gibi kısa bir sürede bitirdi.
12: Minik öğrenciler hafızlıklarını büyük emek ve fedakarlıkla tamamladı. Son derslerini hocaları önünde verip icazet almaya hak kazandılar.
15: Öğlene kadar Kur'an kursu dersleri, hafızlık eğitimleri devam etti. Öğleden sonra ise okul derslerine devam ettiler. Yani aslında kısa bir zaman içerisinde bu çocuklar hafızlıklarını tamamladılar.
12: Hafızlık belgelerini alan Ali Sefa, Muhammed Kerem ve Yusuf Ziya gururlarını aileleriyle paylaştı. Arkadaşları da okul bahçesinde 3 hafızı ıslatarak sevinçlerine ortak oldu.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Tem Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar. E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar. Tem Tekstilkent'ten Hastal'a. Tem Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
14: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
15: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
16: Getir, bir mutluluk getir.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
18: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
19: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
20: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
21: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
22: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
18: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
19: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
23: Her güzele bir Mindus.
24: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
25: Umran Oto Ekspertiz.
18: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
19: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
26: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
27: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
26: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
27: Mutlu Akü bir numara.
28: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi schopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Schopenfly?
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Olympic Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip Avrupa'daki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 6. haftası bu akşam saat 20'de oynanacak Kasımpaşa-Konyaspor maçıyla başlayacak. İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu. Yarı final maçları Çobani ve Tüpraş stadında, finalse Rams Park'ta oynanacak.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
9: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48.78, euro 56.07, gram altın 6.849, çeyrek altın 11.149 Türk lirası. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz günü 13.509 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Niğde-Pozanta Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak. Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
4: mutluluk. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
10: gümüş suyu? Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.

0: cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı. Expertise Dino Bile.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: takip sistemi. İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %51 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, TEM Tekstil Kent'ten Hassal'a, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Expert.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Mondium'a bak. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Otopratik.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 26, Edirne 28, Bursa 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla 29, Afyonkarahisar 20, Antalya az bulutlu 32 derece, Adana 29, Hatay 28, Ankara yerel yağmurlu 23, Konya 24, Sivas 26, Bolu 22, Samsun aralıklı yağmurlu 24, Trabzon 25 derece, Erzurum yerel yağmurlu 22, Kars 26, Van 25, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Şanlıurfa parçalı bulutlu 34 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Ağustos'ta %11,6 artışla 8,8 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştirerek Türkiye toplamının %37,5'ini sağladı. Avrupa'nın 16 hanesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra bankayız.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
11: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
12: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
16: Bankart, seni düşünür o.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Bir reklam.
19: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7'de Yüce Rabbim izin verdi. Bugüne de uyandık, nefes alıp vermekteyiz. Şükürler olsun. Nasipse saatimiz 11'i gösterene dek en güzel şarkılarla ve tabii ki türkülerle sizlere arkadaşlık edeceğim. Hoş geldiniz Erkan'la Çok Canlı'ya.

18 Eylül Cuma gününü yaşayacağız. Allah izin verirse size hayırlı, huzurlu, keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Gününüzün güzel geçmesi adına benim üstüme düşen neyse yapacağım inşallah. Şarkılarla programı açtım. Türkülerle devam ettireceğim. Harika bir türkü geliyor.

Bunlar yürek dağlayan türküler. Ne güzel türkülerimiz var. Bir tane daha dinleteceğim. Ardından tarzımızı değiştireceğim. Türkülere sonra döneriz yine. Ve bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü var. Uzun zamandır yapmıyorduk. Siz bana adınızı yazacaksınız, hangi şehirde olduğunuzu yazacaksınız. Ben de adınızı anons ederek size güzel bir eser göndereceğim. Bakalım şansınıza hangi şarkı girecek? Öğrenmek istiyor musunuz? Birazdan bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim.

Bugünkü repertuar hakikaten bir başka güzel. Onun sözünü şimdiden sizlere veriyorum. Pop müziğimizden, arabesk müziğimizden, Türk halk müziğimizden. Kısacası bizim olan müziğimizin en iyilerinden sizlere harika eserler dinleteceğim. Ve bugün bu şarkıları da armağan edeceğim tabii ki. Hadi bakalım, İstanbul Beykoz'dan Murat. Günaydın kardeşim. Erzurum'dan Dilara. Eseri şöyle bir başa alayım. Mersin Erdemli'den Zeynel. İstanbul'dan Musa. Akşehir'den Sultan. İzmir Torbalı'dan Zeynep. Manisa Salihli'den Zeynep. Şimdi ben de yazmak istiyorum. Benim de adımı anons et. Çok merak ediyorum. Bakalım bugün benim şansıma hangi eser gelecek diyenler. Yapacağınız şey çok kolay. Sadece 10 saniye vaktinizi ayırmanız yeterli. Instagram'da eğer beni takip etmiyorsanız buluyorsunuz. Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. Son paylaştığım fotoğrafın altına adınızı ve hangi şehirde dinliyorsanız onu yazıyorsunuz. Yani isim, şehir. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Sadece kendi adınızı yazın, çünkü sıradaki şarkı sadece senin için olacak.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme, bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: www.radyo7.com.tr.
4: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

Samsun Yaka Kent'ten Elvan, Antalya Muratpaşa'dan Aynur, Ankara'dan Kadir, Trabzon'dan Ayşenur, Isparta'dan Yusuf ve İstanbul'dan Esra,

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollardayım.
1: Hiç ara vermiyorum. Bir eser bitmeden diğeri başlıyor. Kimler için bu şarkımız? İzmir'den Didem, Kayseri'den Sezai, Afyon Karahisar'dan Fadime, Çorum'dan Yasemin,

Ankara'dan Özlem, Kahramanmaraş'tan Suna, yine Ankara'dan Yasin, Burak İstanbul'dan, Konya'dan Dilek, Mersin'den Raziye, Kütahya'dan Mustafa, Konya Selçuklu'dan Zeynep, İzmir Karşıyaka'dan Gamze,

Semih Cenk'ten dinlettiğim bu şarkı Cengiz İmren'e ait. Cengiz İmren'in çok güzel şarkıları vardır. Onlardan biri. Gelsin hemen peşine sahibinin sesinden. Nankörler için yapmış olduğu bir şarkı. Hangimizin hayatına bir nankör girmedi ki? Kimler için şarkı? Konya, Akşehir'den Fatime. Elazığ'dan Fatih. İzmir'den Latife. Ankara'dan Arif. Hatay, Belen'den Huri. Selma, Ankara'dan. Antalya'dan Ferdi. Elazığ'dan Ahmet. Tekin, Hırvatistan. Ankara'dan Gürkan. Konya, Selçuklu'dan Miyase. Yalova'dan Naime. Çanakkale, Emre. Eskişehir'den Yasemin.

Bugün bir nevi yoklama da yapmış oluyorum. Kimler Radyo 7 ile Erkan'la Çok Canlı ile güne başlamış, biz buradayız diyenler. Kütahya'dan Şeyma, Antalya Serik'ten Metin, Denizli'den Yaşar, Ankara Çubuk'tan Hakkı, Bursa Osman Gazi'den Hasan, Ankara Mamak'tan Ayşe, Osmaniye'den Ümmühan, Alanya'dan Murat, Fethiye'den Ramazan, Mardin'den Sultan, Antalya'dan Süleyman, Konya Cihanbeyli'den Emin ve Burdur Tefenli'den Mine.

diye söylüyorum. O zaman sıradaki eserimiz kimler için, hemen bakıyoruz. Ankara'dan Özgül, İstanbul'dan Burhan, Mersin Soğucak'tan Menekşe, İstanbul'dan Maksude, Eskişehir'den Hatice, Alanya'dan Ayşe, Çayırova'dan Ahmet, Almanya'dan Faruk, Kastamonu'dan Oktay, Kars'tan Hacer, Tarsus'tan Salim ve Almanya'dan Taner. Diyelim bu eseri armağan edelim. Programda bir saati geride bıraktık. Daha önümüzde neredeyse bir bu kadar vaktimiz var. Radyomu yeni açtım. Benim de adımı söyle, bana da bir şarkı gönder bakalım, bahtıma ne gelecek, bugünkü ruh halimi yansıtıyor mu o eser diyorsanız şayet, siz de bana yazabilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Erkan Onur Koç. Sadece adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu yazacaksınız. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabına gelin ve son paylaştığım fotoğrafın altına isminizi

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL. Eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
8: Ekspertizde Dino Bile.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Ekspertizde Dino Bile.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir.

0: titizlik doğasında var. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Türkülerle devam edelim biraz. Her tarzdan eserler yayında. Kimler için bakalım? Bursa'dan Hilmi, Şanlıurfa'dan Emine, Manisa, Karaağaçlı'dan Selma, Antalya'dan Derya, Konya Karapınar'dan Kevser, Tarsus'tan Hatice, Gürkan Konya Akşehir'den, Gaziantep'ten Fatma, Aksaray'dan Gülhan, Kahramanmaraş'tan Tolga, Antalya'dan Merve, Selçuklu'dan Abdullah, Antalya'dan Hikmet, Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, Denizli'den Pınar ve Ankara'dan Ümit.

vay ki ne vay. Vay. Hemen peşine yakışacak bir türkü daha geliyor. Kimler için? Denizli'den Adile. Ankara'dan İbrahim, Adıyaman'dan Atilla, Mersin'den Safiye, Denizli'den Ramazan, Kırşehir'den Selda, Gaziantep'ten Taner, Ankara'dan Halil, Burdur'dan Baysan, İskenderun'dan Mahmut, Şanlıurfa'dan Nuray, İstanbul'dan Tülay, İskenderun'dan Serkan, Sakarya'dan Dilek, Niğde'den Kürtaş, Kürşat düzeltiyorum, Kırıkkale'den Şengül ve Tokat'tan Kadriye.

İzmir'den Aynur, Denizli'den Adem, Malatya Pütürge'den Aslı, Antalya Serik'ten Metin, Karaman'dan Nuray, Denizli'den Mehmet, Alanya'dan Dudu, İstanbul'dan Necla, Çorum'dan Miyase, Gaziantep'ten Eymen esiri alayım başa, İstanbul'dan Tahsin, İzmir'den Bekir, Ankara Kızılay'dan Bakiye, Malatya'dan Osman, Konya'dan Nesrin, Kayseri'den Rahman, Kocaeli'den Gökhan.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve sabaha yakışacak en güzel eserler tarafımca sizleri hafta içi her sabah 9-11 arasında sunuluyor. Ben Erkan Koç. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Yozgat'tan Seval, yine Yozgat'tan Özlem, Tarsus'tan Hatice, Ankara'dan Mihriban, Konya'dan Ali, Muğla'dan Sami, Gaziantep'ten Aysel, İstanbul'dan Cansever, Mersin Arslanköy'den Arife, Denizli'den Sultan, Konya'dan Hatice, yine Konya'dan Sevgi, Eskişehir'den Umut, Osmaniye'den Saffet, Kahramanmaraş'tan Abdurrahim, Kayseri'den Beyhan, İzmit'ten Uğur, Kosova, Prizren'den Kadir ve Kayseri'den Şerife.

Türkülerden şimdi hadi biraz arabeske geçelim. Şöyle baba şarkılardan bir iki tane sıralayacağım. Kimler için? Kütahya'dan Aynur, Denizli'den Abdullah, Kastamonu'dan Nazlı, Çorum'dan Zeliha, Ordu Çatalpınar'dan Muharrem, Suzan Gaziantep'ten, Konya Selçuklu'dan Mustafa, Denizli'den Zeynep, Sevim Trabzon Akçaabat'tan, Sivas'tan Nurgül, Ankara Çubuk'tan Suat, Eskişehir'den Kamer, Ankara'dan Osman, Belçika'dan Huriye, Kütahya'dan Sema, Kırıkkale'den Volkan, İzmir'den Tanju ve İzmir Gazi Emir'den Necip.

Erzurum'dan Kübra, Ankara'dan Şeref, Elazığ'dan İrfan, Antalya'dan Saniye, Manavgat'tan Tayfun, Konya'dan Mehmet, Van'dan Sema, Fransa'dan Kadir, Eskişehir'den Rukiye, Emel Kayseri'den, İzmir Menderes'ten Yasemin, Ankara'dan Emel, İzmir'den Aykut, Sivas'tan Melek, Aydın'dan Ömer, Ankara'dan Halil, Manisa Yunus Emre'den Nagihan, Ankara Altındağ'dan Kader ve İskenderun'dan Suna.

şarkıyı çok kişi söyledi ama Müslüm Gürses'in üstüne yok, olmadı yani. Ağzına sağlık diyelim, Allah rahmet eylesin diyelim düzelterek. Sıradaki eserimiz de gelsin. Kapadokya'dan Hasan, Trabzon'dan Ayşe, Eskişehir'den Yusuf, Isparta'dan İsmail, Çorum'dan Osman, Rotterdam'dan Ayfer, Kocaeli'nden Makbule, Bursa'dan Ayşe, Niğde'den Abdullah,

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir
3: mutluluk getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Ekspertise Dynobile.
4: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Ekspertise
5: Dynobile. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son bölümünde şöyle özgün müzikten bir demet hazırladım. İlki gelsin kimler için? Yozgat'tan Nagihan, Ankara'dan Ülkü, Gaziantep'ten Sara, Güneşli'den Binnaz, Aksaray'dan Mine, Ankara Altındağ'dan Ömer, Iğdır'dan Ahmet.
2: Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya.

çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta deprem kargaşasında.

Konya'dan Yusuf, Ankara'dan Nurten, Kayseri'den Emel, Ankara Batıkent'ten Hacer, Balıkesir 6 Eylül'den Hakan, İzmir'den Oktay, Bitlis'ten Ömer, Kocaeli'nden Osman, Muğla Fethiye'den Kaya, Samsun'dan Kadir ve Akşehir'den Nihal. Bu şarkı da sizler için.

Merhaba, merhaba radyolarını yeni açanlara, Radyo 7'ye gelenlere. Kahramanmaraş'tan Kadir, Almanya'dan Faruk, İzmir Çankaya'dan Hasibe, Ankara'dan Gül, Uşak'tan Meryem, Diyarbakır'dan Alperen, Han'dan Van'dan, Almanya'dan Saniye,

bugünkü programın da artık sonuna geldik değerli dinleyenler. Son şarkıyı da armağan edeyim, vedamı yaparak huzurlarınızdan ayrılacağım. Manisa'dan Güllü, Kayseri'den Sinem, Giresun Alucra'dan Ramazan, Samsun'dan Kevser, Konya'dan Fettah, Çorum'dan Burak, Beykoz'dan Hatice, Eskişehir'den Elif, Malatya'dan Nihat, Aksaray'dan Esra ve Akşehir'den Münevver. Vakit el verdiğince Radyo 7 dostlarının, biz buradayız diyenlerin adlarını anons ederek sıradaki eseri armağan ettim. Elbette okuyamadıklarım oldu ama çok sayıda mesaj vardı. İlgi gösterenlere teşekkür ediyorum. Ve ben Erkan Koç, huzurlarınızdan ayrılıyorum ama sizler lütfen Radyo 7'de kalın. En güzel şarkılar arkadaşlarım tarafından sizlere dinletilmeye devam edecek. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Sevdiklerinizle beraber harika bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik adli süreçte 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, vatandaşların birikimlerini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son dalgalanmanın sınırlı sayıdaki fonda yaşanan kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını belirtti. Piyasalarda genel bir sistematik risk bulunmadığını ifade eden Şimşek, borsada yapısal bir krizin söz konusu olmadığını kaydetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında tanınmış oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. İstanbul Havalimanı'nın kapasite ve verimliliğini artıracak 4. ana pist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Yeni pistin devreye girmesiyle birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükselecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu ilçelerinde tamamlanan 1642 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi doğrultusunda emniyet teşkilatında kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Kararname ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 isim atanırken 39 ilin emniyet müdürü değiştirildi ve 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,79, avro 56,05, gram altın 6892, çeyrek altın 11.338 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 13.344 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Sende kalmış. Böyle adı bile insanı bir an böyle durduruyor değil mi? Hani giderken her şeyini yanında götüremiyorsun çünkü. Bir yerde bir söz kalıyor, ne bileyim bir kahkaha kalıyor, bir anı kalıyor. Kalıyor da kalıyor işte. Bir parça kalıyor. Radyo 7'de müzik devam ediyor Türkiye'nin alışkanlığında. Edal Saatler'de ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Hoş geldiniz.

Ne kadar iddialı değil mi? İnsan böyle hayatında çok kişiyi tanıyor. Çok insan gelip geçiyor hayatımızdan ama böyle gönlünün biri ayrı yere koyduğun zaman işte o zaman kalabalığın çok da anlamı kalmıyor zannediyorum. Hani kaç kişinin hayatında olduğu değil de kimin yerinin doldurulamadığı. Çok kıymetli senden başka Radyo 7'de sizlerleydi. En sevdiklerinizi en sevdiklerinize armağan edeceğiz. Keyifli şarkılar eşliğinde demedi demeyin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Böyle açtığınızda sadece müzik dinlemiyorsunuz, hayatın sesine karışıyorsunuz değil mi? Evinizde, iş yerinizde, direksiyon başında, dükkanınızda, yollarda. Ne güzel böyle aynı frekansta buluşuyoruz. Kocaman bir aileyiz, yıllardır değişmiyor sıcaklık, aynı tanıdık sesler, güzel keyifli müzikler, kaliteli müzikler. E boşuna demiyoruz zaten Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 diye. Üstelik nerede olursanız olun mobil uygulamayla yine Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde kesintisiz sizlerleyiz.

Ne kadar kıymetli aslında, değil mi? Böyle insan sevildiğini duymaktan çok böyle nasıl diyeyim, hissetmek istiyor ya. Hani yalnızca söylenen bir söz değil de böyle emek, merak, yanında durmak, anlamaya çalışmak. Bunlar yoksa zaten böyle hani insanın içinde tek bir cümle kalıyor. Belki sevdin ama sevmeyi hiç denemedin şarkıdaki gibi. Türkiye'nin ulusal radyosu, Türkçe Müzik Radyosu en iyilerini sizlerle sunduğu alışkanlığı Radyo 7. Sevdiklerinizi de ihmal etmiyor. 0500 797 0101, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınız geldiği gibi Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz Radyo 7'nin Instagram sayfasından.

ben Ezel'den yandım. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Güzel mesajlar da geliyor, harika. Böyle ne kadar sakin söylenmiş ama içinde kocaman bir kırgınlık olan şarkı şu anda fonda duyduğunuz. Hesap da sormuyor, açıklama da istemiyor. Sorarlarsa gitti dersin.

0: İddialı Saatler devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiye.finans.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
15: Getir, bir mutluluk getir.
16: Ekspertise Dino Bile.
17: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
18: Bankkart, seni düşünür o.
19: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
20: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
21: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
22: Bir reklam.
23: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
24: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
25: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

keyifli şarkılardan biriydi değil mi? Ben de severim bu şarkıyı. Beni hatırla. Böyle her zaman hayatınızda kalamıyor ama bir anı değil mi? O güzel anıları da hatırlamak lazım. Onlar kalıyor. Ne bileyim, böyle bir şarkı da önümüze çıkıyor. Eski bir fotoğraf. Şimdi her şey dijital ortamda ama ben onun eski hallerini seviyorum. Yıllar sonra böyle ansızın aklınıza düşen küçücük bir ayrıntı bile olup önünüze çıkabiliyor değil mi? Zaman geçiyor, yollar değişiyor ama hafıza kendine ait bir takvim oluşturuyor. Her zaman böyle hafızamızın bir kenarında kalıyor. Böyle bazı anıların üstünden yıllar geçiyor ama tarih eskimiyor. Beni hatırla.

Radyonuzun sesi açık değil mi? Şöyle güzel keyifli şarkıları sevdiklerinize de armağan edeceğiz. Çok uzaklarda olan sevdiklerinize. Yıllardır olduğu gibi yine böyle müziğin hakkını vererek, sözü yerinde söyleyerek, dinleyicilerimizi en güzel yayına ulaştırarak, doğru frekansta, Radyo 7'de, işte o çok uzaklarda olan sevdiklerinize seslenelim. Sizlerden gelen güzel mesajlarla, kimler nerelerde bizleri dinliyorsa, bağında, bahçesinde mi, evinde, iş yerinde, yollarda mı bilmiyorum ama keyifli mesajlar gelmiş, birazdan bakacağım.

bir ölüm sanki. Bir taraf ta uzak yollardan diyor. Diğer taraf hani biraz da dünyadan uzak olsun diyor. İnsanın böyle gerçekten dünyadan uzaklaşmak istediği anlar olabiliyor mu acaba? Değil mi? Bir yere gitmekten söz etmiyorum tabii ki. Böyle hani telefonun sustuğu, kimsenin sizden bir şey beklemediği, zihninizdeki kalabalığın o dağıldığı o halden bahsediyorum. Hani uzaklaşmak dediğimiz şey dünyadan kaçmak değil tabii. Kendimize yaklaşmak.

0: devam edecek.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: değiştiririz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ekspertise Dino Bile.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Schopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Schopenfly? Bye, bye, bye.
6: Reklam.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda gerçekleştireceği konuşmanın takvimi netleşti. 2005 yılından bu yana uluslararası platformlarda küresel meseleleri dile getiren Erdoğan'ın 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez hitap edeceği bildirildi. Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen adli soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi. Kozinoğlu'nun dönemsel koğuş arkadaşı olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerince yakalandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Sokaklar Güvende Operasyonu kapsamındaki adli süreç devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale'de meydana gelen ölümlü bir trafik kazasına müdahale eden emniyet güçleri acı bir olayla sarsıldı. Görev esnasında başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde taşıyıcı unsurlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan binalarla ilgili güvenlik önlemi alındı. Yapılan teknik incelemelerin ardından risk taşıyan iki apartman tedbiren boşaltıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğine ilişkin yeni bir askeri müdahalede bulundu. Boğazdan izinsiz geçmeye çalıştığı öne sürülen Togo bayraklı bir petrol tankerinin hedef alınarak vurulduğu duyuruldu. Güney Kore Devlet Başkanı, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer güvenliğine dair ülkesinin tutumunu açıkladı. Lee, bölgedeki vatandaşların ve ulusal çıkarların korunacağını, ancak sıcak bir çatışmanın tarafı olmamak adına bölgeye askeri birlik sevk edilmeyeceğini belirtti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Samsun 24, Kayseri 22, Kars 26, Şanlıurfa 34 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Bakan Şimşek, piyasadaki dalgalanmanın sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını, sistematik bir risk veya yapısal bir problem bulunmadığını belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da aralarında bulunduğu 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye usullerini belirledi. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, yem ham maddesi arzını artırmak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla stoklardaki arpanın satışına başladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
4: Penceni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ekspertise Dinomil'e.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Ekspertise Dinomil'e.
11: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
12: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
11: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
13: Sensat.com.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova.

0: TR'de. Peugeot.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı

sanki kanat açmış. Bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya var.

0: başta gözlerime yaş doluyor. Gönlümdeki her bir köşe bak sevinçten.
1: Mustafa II. Babası Cihan II. ile birlikte yolculuk esnasında bizleri dinliyorlarmış. Ne güzel. Antalya Konyaaltı Ömer Bey var. Sıradaki şarkıyı can yoldaşı Nahide için istiyor. Güzel bir manzarayla bizlerle. Akşam güneşi batarken çekilmiş bir fotoğraf.

Raf. Çalışırken sizi dinliyorum diyen, hemen şöyle bakıyorum. Kütahya'da Elif Hanım var. Sizi bekliyoruz radyo başında der. Çok teşekkür ediyorum. Çalışırken bizlerle birlikteler. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Fransa'da Mustafa Bey var. Uzun yol kaptanlarına şarkı istiyor. Seyir halinde olan herkese buradan sevgiler, selamlar. Dikkatli gidin, aman aman. Bu fotoğraf kimin? Oh, kahveler hazırlanmış. Almanya Köln, Hatice Hanım. Hatice Hanım iş yerinde dinliyor. Sevgisinin ve sevdiğinin arkasında duramayan herkes hayatımdan uzak olsun diyor. Ben şimdi buradan ne anlayayım? Muhammed

Balıkesir'den selamlar göndermiş. İnternet üzerinden bizleri dinliyor. Sevgi Can'a da şarkıyı armağan ediyoruz. Oh ne güzel. Mine Hanım var, bütün sevdiklerine şarkı armağan eden. Bu arada bir kez görüntülenen mesajları ben görüntüleyemiyorum, haberiniz olsun. O yüzden onları okumuyorum. Okuyamıyorum zaten görünmediği için. Mehmet Bekişoğlu Mersin'de Fındık Pınarı Yaylası'nda bizlerle birlikte. O da benden şarkı istemiş, yapmış olduğu yağlı boya tablosunu da beğenimize sunmuş. Emeğinize, ellerinize sağlık. Türkiye'nin en iyi radyosu aracılığıyla Mavi Vatan İtalya sevgiler gönderiyor. Hasan Gürbüz, var olun.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Hanım, sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıda çocuklarını isteyen Canan Hanım iş yerinde bizlerle birlikte. Gözlerimde gece oldu. Ay çok güzel video gelmiş. İskenderun'da Mehmet Akyavuz eşi ve çocuklarıyla. Oh, sahil turu. Puslu bir hava var sanki. Çok beğendim, çok. Maşallah size. Video göndermişler bizim için, eksik olmasınlar. O zaman bu güzel şarkı size gelsin Mehmet Bey.

Hollanda'da Nezaket Hanım var sıradaki şarkıyı. İş yerinde bizleri dinleyen eşi Hasan Akkuş'a armağan ediyor. Onu çok sevdiğini de söylüyor. Söyler misiniz diyor. Ben söylerim. Radyo 7 dinleyicisi olarak size yazmak istedim diyen Ankara'da İsa Arslan var. Balıkesir. Ama isimlerinizi yazın. Geçtim orayı. Almanya'da bizlerle beraber. Hatice Hanım az önce mesajınızı okumuştum. Herkes hayatımdan uzak olsun demişsiniz ama vallahi çok hüzünlü. İş yerinde bizleri dinliyor bu arada. Suna Yılmaz ev tekstilinde çalışırken sizleri dinliyorum demiş. Kahramanmaraş Türkoğlu'ndan selamlar gönderiyor. Ben de size kolaylıklar diliyorum.

Tokat'ta Emre sıradaki şarkıyı eşi Neşe oğlu Arden. Ay dünyaya gelmesini bekledikleri Gökçe ismi var. Kendisi de inşallah sağlıkla gelsin. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla alın kucağınıza evladınızı. Konya Akşehir'de yine yollarda bizleri dinleyenler var. Aman aman, huzurla gidin. Antalya'da İnci Bölükbaş bizimle. Sıradaki şarkıyı eşine armağan ediyor. Harika bir manzara eşliğinde bizlerle olduğunu söylüyor. Peki o zaman gelsin şarkı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: sayesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Amasya Merzifon'da İsmail Atalay eski sevgilisi varmış, Şevval Turhan. Dinliyor mu bizi? Bursa'da oturuyormuş kendisi. Onun için bir şarkı rica ediyor. Süleyman Durmaz Almanya'da selamlar gönderiyor. Ay hasret çekiyor. Bizi dinlerken de dindiriyor. Sizler de iyi ki varsınız. İstanbul'da Buket Hanım var. Düzce'de tekstilde çalışan arkadaşı Kainat, değil mi? Ona armağan etmiş. Duyuyorsa gönderelim lütfen. Gelsin. Osmaniye'de Melih Hanım var. Eda Sultan mutfağımda temizlik yaparken dinliyorum seni diyor. Vallahi gayet de temiz görünüyor. Elinize sağlık. Nerede? Gerede'de. E5 koğuşunda bulunan arkadaşları var. Hüseyin Yalçın, Serdar Atıcı. Onlara şarkı armağan eder misin? Ederim tabii. Samsun'da İbrahim Bey var. Sakarya'da okuyan balım İlayda Kara sevgilerini göndermiş. Gelsin ona da şarkımız.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

Bu güzel şarkıyla birlikte program içinde sevdiklerinize selamlarınızı ilettik, mesajlarınızı ilettik. Zannediyorum öyle küsenler, kırılanlar, içlenenler de vardı. Onlar da almışlardır herhalde cevaplarını, mesajlarını, bilemiyorum. Artık devamına sonra gelen mesajlarda bakarız ama bugün program bitti. Eda Saatler'in sonuna geldik. Eda Özdemir Gençdal Bey'in huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gün boyu Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de en sevdiklerinize gitmeye devam edecek. Haberiniz olsun. Mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

Karakartal Fransız ekibini çimlere gömdü. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olympique Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi bugün açılıyor. Kasımpaşa evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,79, avro 56,07, gram altın 6889, çeyrek altın 11.315 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.277 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Niğde-Pozanto Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ekspertise Dino Bile.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Bir reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklam.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

0: Radyo 7 Haber.
1: Hal yasası için gözler yeni yasama dönemine çevrildi. Yeni yasayla birlikte üreticiden tüketiciye uzanan zincirde aracı sayısının ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor. Arnavutköy'de bir çocuk 15 yaşındaki arkadaşının yerini ailesine söylediği gerekçesiyle boş araziye götürülerek darp edildi. Olaya ilişkin 3 çocuk gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde F-35 savaş uçakları, Kaan'ın motor alımı ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %35 seviyesinde. Kayaşehir Arnavutköy yönünde sol şeritte zincirleme trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Tem Tekstilkent Halkalı yönünde ise sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yine aynı şekilde yoğun akıcı bir trafik varken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yoğunluk yaşanmıyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bakan Şimşek, piyasadaki dalgalanmanın sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını, sistematik bir risk veya yapısal bir problem bulunmadığını belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu TERA, A1 Kapital ve Atlas'ın da aralarında bulunduğu 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye usullerini belirledi. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, yem ham maddesi arzını artırmak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla stoklardaki arpanın satışına başladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 32, Samsun 24, Kayseri 22, Kars 26, Şanlıurfa 34 derece. En güvenilir

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
6: Var var hepsi dokuda var.
7: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

şarkının bestesi güzel. Orhan Gencebay'ın yorumu güzel, eyvallah. Fakat şu cümle o kadar önemli ki, isyanından utan. Hakikaten şu dünya hayatında Allah'ın verdiği onca nimet, hayat nimeti, saymakla bitmez lütuflarının üstüne arada seni cennet için, rızası için sınadığında isyan etmek utanılacak bir şey. Allah kaldıramayacağımız yük bugüne kadar yüklemedi. Bundan sonra da yüklemesin, yüklemez. Hoş geldiniz Radyo 7'ye. Sen...

0: Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, yüreğime ferahlık ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında dinleyen Radyo 7 severlere, gölgeyi dinleyenlere tesir etsin. Kıymetli dostlar, sosyal medya hesabımda bir video paylaştım. Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da. Programda olduğumu duyurdum. Gündüz 14 gece 24 yayındayım diye. O videonun altına adını, şehrini yaz. Fakat şunu bil, yayında duyamayabilirsin. Çünkü yayında böyle sınırlı okuyabiliyorum mesajlarınızı. Çünkü anlatacağım çok şey var. Ama benim okuduğumu bilin yani. Amacınız buysa amacınıza ulaşmış olacaksınız. Ama nasip yayında da adınızı, selamınızı, mesajınızı duyabilirsiniz. Peki, duyan duymayana haber versin. Radyo 7'de gölge başladı desin. Böyle yaparsa niye edersin?
1: Gölge sizlerle.

0: bıraktın.
1: Yıkılasın be dünya, hakikaten insanlardan özellikle sıtkı sıyrılmış bir insanın feryadı. Fakat çok da fazla hakikaten takmamak lazım insanları. Çünkü birileri hep haksız yere seni suçlayacak. Ne bileyim, birileri seni başarılarını hep kıskanacak. Bunlar olacak ya. Yani hayatında her zaman sinirlerini ve sınırlarını zorlayan biri çıkacak kardeş. Sen yoluna bak. Vicdanına hesap ver. Eğer sen kendi kendine rahatsan, hani vicdanım rahat derler ya, sıkıntı yok. Bu şarkıda git diyor ya, gitsin. Yani senin vicdanın rahatsa sonrasında kimin ne dediği, inan bana, hiç de umurunda olmayacak.

bu şarkı git dedi, sıradaki şarkı gidiyorum diyecek ama beni duygulandıran, mutlu eden bir mesaj gördüm Instagram'da. Diyor ki abi ben Rize'den yazıyorum. Gül Semin ismi kardeşimizin. Niye duygulandım onu açıklayacağım. Normalde okuduğunda hiç de öyle duygulanacakmış bir mesaj gibi gelmeyebilir size. Abi ben Rize'den yazıyorum. Çay toplarken sizi dinliyorum. Keyif alıyoruz. Sizi eşime önerdim. Eşim de şu an sizi dinliyor. Hayırlı yayınlar. Şimdi bu mesaj benim için niye önemli biliyor musun? Ben de 19 yıldır evli olan bir adamım. 20. yıla doğru gidiyoruz. Bir erkek kadınına, bir kadın erkeğine birini dinlemesi ya da okuması için tavsiye ediyorsa, o her neyse ya da her kimse ona çok güvenmiş demektir. Ya bu çok kıymetli bir şey yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Peki teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz.

0: başlangıç var.
1: Sevgili dostum, inandığım şey, inandığım hakikatlerden biri daha doğrusu. Kime ne ettiysen yaşarsın. Haksızlık mı ettin? Haksızlık görürsün. Kalp mı kırdın? Kırılacaksın. Er ya da geç aynısı ya da benzeriyle karşılaşacaksın. Ne kimseyi üzdüğün yanına kar kalır, ne de kırdığın. Aldattıysan aldatılırsın. Bırakıp gittiysen bırakıp terk ederler. Ağlattıysan ağlatırlar. Etme bulma dünyası. Allah kimsenin yaptığını kimsenin yanına bırakmaz. İster kötülük yap, ister iyilik. İkisi de bir gün, bir anda gelir ve seni bulur. Allah'ın adaleti şaşmaz.

Canlarım, kitabımı soranlar var, haklısınız, duyurdum, merak ediyorsunuz adını, kapağını, ne zaman kitapçılarda yer alacağını. Artık her şey bitti, her şey hazır. Yani kapak, adı, sloganı, mizampajı artık baskıya gitti. Yani demem o ki çok az kaldı. İlginize de teşekkür ediyorum. Peki, dinlemeye ve dinletmeye devam. Reklamların ardından buradayım.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Reklam.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Welcare'den vitamin D3K.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: Sensat.com.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj yapı ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Bugün sosyal medya hesaplarımdan bir video paylaştığımı söyledim. Beni takip edenler biliyorlar. Programda okuduklarımı, anlattıklarımı paylaşıyorum. Canlı canlı dinlemek isteyenler için hadi okuyayım. İsteyenler vardı. Videoda söylediklerim şunlar. Hatta yeni tanıştıklarımızla da tanışmak açısından da iyi olacak. Kendi halinde bir insanım ben. Elimdekilerin kıymetini bilirim. Kimsenin zenginliğini de kıskanmam. Ben mükemmel değilken kimsede de mükemmeli aramam. Çok fazla dostum yok. Ama dost dediklerimi Allah'ın izniyle bırakmam. Sözlerim zaman zaman sert. Evet, doğrudur, olabilir. Ama en azından kimsenin arkasından konuşmam. Vicdanım rahat mı? Gerisi umurumda olmaz, dedim ya az evvel. Bildiğim yolda yürüyorum.

Ah, eskiden olsa yakıp yıkacağım. Bazı konularda artık derin bir sessizliği seçiyorum. Çünkü öğrendim ki bazı insanlar değişmiyor. Bazı tartışmalar saygı çerçevesinde bir türlü kalmıyor. Öyle bitmiyor. Yani öyle ya. Daha baştan kendini haklı ilan etmiş biri ya da birileri için kendini yormaya değer mi? Şarkı da beni destekliyor. Ben söyledim, ardından diyor ki dinle. Bak ne diyor zavallı yüreğim. Sevgili dostlar, Radyo 7 burası. Türkiye'nin alışkanlığı. Ve bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölge.

Şimdi sevgili dostum, seni herkes iyi bilmez. Bu zaten doğru da olmaz. O zaman sen her yola uyan, herkese evet diyen bir insana dönüşmüşsün demektir. Yani birileri seni kötü olarak tanıyabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Bir de şu açıdan, başka bir açıdan bakacağım şimdi. Sen en büyük yaralarını bazılarına çok iyi olduğunda almadın mı? Haddinden fazla iyi davrandın ve yaralamadılar mı? Evet, bir süre sonra insan şunu anlıyor. Abi, herkese hak ettiği kadar. Hak ettiği gibi. Sana yüzünü asana çevir kafanı. Sana kafasını çevirene dön sırtını. Fazlası var, eksiği yok. Öyle değil mi?

Şimdi mesajlarınıza bakalım. Biliyorsunuz benim ömrüm yollarda geçiyor. Turnelerimden dolayı işte konserler, imza günleri vesaire. Ve bir mesaj gelmiş Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'ndan Şenol Bey ve eşi dinliyorlarmış. Selam olsun. Evet, bu vesileyle başka dinleyenler de olabilir herhangi bir biriminde. İşte İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa. Ekmeğini buradan kazananlara, havadan kazananlara selam olsun. Hemen şöyle Facebook'ta da bakalım. Facebook'ta da bakalım. Neler var? Kimler nerelerden neler yazmışlar? Diyor ki Barış, İstanbul Küçükçekmece'den sizi çok severek dinliyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Daim olsun muhabbetiniz, sevginiz. Allah da bizi bu sevginize layık etsin. Evet. Diyor ki Emine Albayram, sizi dinlemek dünyaya ve insanlara bakışımı değiştiriyor demiş Gaziantep'ten. Ha. Eyvallah. Benim de amacım biraz bu zaten. Değişmek zor değil. Şöyle bir iki tane daha okuyayım. İntromuz kısaymış ama. Polis Adnan, Kastamonu'dan emekliymiş. Yolun bahtın açık olsun demiş. Amin cümlemizin. Hilal diyor ki saatini dört gözle bekliyorum. Sesin huzur veriyor Samsun'dan. Eyvallah. Allah'ıma emanetsiniz demiş. Ha, Samsun'dan Ülkü. Peki.

Bülbül kıskanırdı görseydi beni. Bir güle vuruldum, güle bilmedim. Hislerime tutsak ettim bedeni. Bu işin sonunu bile bilmedim. Sevdam alabora olmuş bir gemi. Gözlerimde hüzünün buğulu nemi. Evet, gül vurgunu bozdu bütün dengemi. Bak şarkıyı bile yanlış girdim. Bir türlü kendime gelebilmedim. Gülle dolu ömrümün her safhası, bulunmaz bir eşi, yok bir nüshası. Gül vurgunu kederlerin enası, bundan daha büyük çile görmedim. Gül soldu, gül öldü, gülsüz kaldım da, matem tutup karalara daldım da, onsuz yaşamayı göze aldım da, onunla birlikte ölebilmedim.

Fikrimi düşsel hayali sardı. İçimdeki coşku dağlar kadardı. Nereye baksam kimi görsem o vardı. Aklımdan onu silemedim.

0: Ben seninim ya.
1: Hani şairin, ozanın dili öyle naiftir ki sevdiğine kızarken bile cümlesi çok başka olur. Neşet Ertaş'ın dediği gibi, ne demiş? Yazımı kışa çevirdim. Abi Allah aşkına ifadeye bak ya. Anlayana da ağır laf ha. Yazımı kışa çevirdim. Bak gözümden akan yaşa Leyla.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Niğde-Pozanta Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece Yolu'nun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Dokuhom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Reklam.
4: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Peki hadi sana seni anlatalım yine. Yo, kim olduğun çok mühim değil. İnsandan insana birçok mesele ortak. Sadece detaylarda farklılıklar var. Hanımefendi, beyefendi, işte yurt içi, yurt dışı, yaşlısı, genci. Yorulur. Yorulmadım diyen yalan söyler. Başkalarını mutlu etmeye çalışmaktan kendi gülümsemelerini unutur. Yalan mı, unutmadın mı? Birçoğunun derdine derman oldun güzel ama kendi içinde kayboldun. Kızgınlığın, kırgınlığın yok biliyorum. İsyan da etmiyorsun. Helal olsun. Ama mesela hayallerin için içinde mecalin yok değil mi? Çok şeyden soğudun değil mi?

Evet, Ağustos gitti. Eylül'ün serinliği, Ekim'in huzuru, Kasım'ın yağmuru inceden başta. Bundan sonrası inşallah huzur olsun. Nasipli olalım hep beraber. Güzel haberler gelsin hepimiz için. Giden yükünü de götürsün. Gelen mutlulukla gelsin. Böyle güzel kahveler, güzel anlara eşlik etsin. Çaylar demlensin. Haliyle muhabbet de demlensin. Yağmurlar yağsın. Şöyle çok güzel bir sonbahar yaşayalım. Bu kadar meseleyi isteyemeyecek durumda olan kardeşlerimiz için de hani o kadar umudunu yitirmiş insanlar var ki dünyada. Allah umut kapıları açsın. Evet, sen ne kadar umutlanırsan umutlan, kullar affetmiyor işte. Seni aşağı çekiyor.

Şimdi Instagram hesabımı açıyorum. Oradan da yine birkaç böyle nasip, artık az önce dedik ya nasipli olalım hepimiz. Nasip kime ise şöyle rastgele mesajlarınızdan okumak istiyorum. Diyor ki Antalya'dan Peren Hanım, yıllar önce Antalya Kemer Arası serviste tanıdım Radyo 7 ve Gölge'yi demiş. Dinlerken hıçkır hıçkır ağladığından bahsediyor. Eyvallah. Van'dan Neşe. Bu arada Büşra Hanım, çalışma arkadaşı Zeynep'in doğum günü imiş. Mutlu yıllar olsun inşallah devamında. Tüm doğum günü olanlara da tebrik edelim. Diyor ki Seyhan Hanım, oğlumun evini hazırlamaya gidiyoruz. Eşimle yolda dinliyoruz. 25 yıldan fazla oldu. Hiç bitmesin programınız. Bunu diliyorum demiş. Nimet Hanım, Gaziantep'ten, 19 senelik evliyim. Evlendiğimden beri sizi dinliyorum hiç kaçırmadan demiş. Ben diyor sizinle Ankara'da tanışma fırsatı bulmuştum yakından. Seni tanımak çok iyiydi. Ankara'ya beklerim. Kadir Aylaz. Aynı çorbacı diyor. Aynı çorbacı? Niye hatırlayamadım? Bu arada var ya, çorbayı çok severim vallahi. Bana çorbaya saat fark etmez, biliyor musun? Gecenin üçünde tak diye çorbacıya gidebilirim ben. Ve çorba da seçmem ha, onu da söyleyeyim. Hepsini severim. Bazıları hani işkembe türlerini hani sevmiyor, ben bayılırım abi böyle bunu. Bol pul biberi, bol limon, bol sarımsak. Mesela çürük vardır, hastasıyız. Bilen bilir. Ya güzel, memleketimin lezzetleri muhteşem. Ben mesela yurt dışına çıktığımda benim en sıkıntı yaşadığım şey yemek. Seviyoruz baba iyi kaliteli yemeği. Memleketim de o konuda bambaşka. Bir yere gittiğimde hakikaten sıkıntı yaşıyorum ve oradaki insanlara da üzülüyorum yani. Vallahi. Ya Rabbi, vatanımıza zeval verme. Çok şükür. Çok şükür.

Sen de şöyle misin? Normalde hep gülen ama uyumadan önce binlerce şey düşünen. Güçlü görünen ama böyle bir sözle paramparça olan. Severse ruhunuz böyle verecek kadar seven ama hayal kırıklığına uğrayınca susup kavgasız gürültüsüz çekip giden. Böyle misin?

0: Aldıkça ayrılık güldü. O kadar denedim, senle olmadı. Öyle bir vurdun ki ben de sevgin öldü. Yeniden sevmeye nefes kalmadı.
1: İki damla
0: sevip sevilmeye ben de heves kalmadı. Hataydı bu sevda başlı başına. Hataydı sevdamız başlı başına. Yenildi neşemiz hep gözyaşına. Kendini zorlama, çaban boşuna. Yeniden sevmeye bende nefes kalmadı. Sevip sevilmeye heves kalmadı. Maziyi geriye döndüremezsin. Bendeki nefreti söndüremezsin. Çektiğim acıyı da dindiremezsin. Yeniden sevmeye nefes kalmadı. Senden yana bende heves kalmadı.

0: kapat artık.
1: Ya en sevdiğim örneklerden biridir. Acı gerçektir. Hakikaten çarpıcı bir örnektir ama sağlamdır. Meşhurdur. Çoğunuz biliyordur ama buradan dile getirelim tekrar. Hem de bir duayla bağlayayım mevzuyu. Bilirsiniz matruşkalar iç içedir ve her böyle açtığınızda içinden yeni çıkan daha küçüktür. Yani içinden bir tane daha çıkar, daha küçük küçük giderek küçülür. Derler ki bazı insanlar da aynı böyle matruşka gibidir. Sen tanıdıkça onun içinden bir tane daha fark edersin. Bir tane daha çıkar. Ama aynı matruşka gibi. O insan tanıdıkça gözünde küçülür. Allah ne böylelerinden etsin, ne de böyleleriyle etsin.

0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program
1: Gölge sizlerle.
0: Sizlerleyim. Gündüz 14, gece 24. Yanlış duymadınız. Günde 2 programla çok uzun yıllardır bu radyodayım. Çalıştığım kurumla bütünleşmek müthiş bir şey. Gölge deyince radyo 7, radyo 7 deyince gölge diye duymak müthiş. Bu radyo bana çok şey verdi. Ben de bir şeyler katabiliyorsam ne mutlu bana. Hadi devam edelim. Bazen yüreğin sadece senin duyabileceğin biçimde feryat eder. Nasıl mı? Şöyle. Kanadı kırılmış bir kuştan farksızım şu aralar. Ne yürümeye takatim var, ne de kimseyi dinlemeye gücüm. Elimi uzatıp aman dilemiyorum kimseden. Kanayan yaralarıma teselli de istemiyorum. Çare de arayıp feryadı basamıyorum. Basamıyorum. Yaralarıma dokunmayın. Kendimle kalmak istiyorum. Yoruldum be. Artık biraz sakinlik istiyorum.

Kırma be umut dallarımı. Sevdandır başımda esen. Sana açtım, sana açtım yüreğimi. Artık gelsen be. Artık gelsen be.

kıymetli dostlar, insanoğlu başını secdeden kaldırmadan Allah'a şükretse yine de az, yetmez. O kadar çok nimeti, lütfu var ki üzerimizde, fark ettiğimiz, fark etmediğimiz. Ben onlardan mesela sadece bir tanesini söyleyeceğim. Böyle çok da üzerinde durmadığımız bir nimet, ha, ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmediğimiz, kanıksadığımız. Ne o nimet? Allah'a çok şükretmemiz gereken unutmak. Eğer Allah diyor hikmet ehli, unutmayı yaratmasaydı, insanlar için böyle bir büyük bir nimet olan unutmayı yaratmasaydı, dertlerden insanın göğüs kafesi çatlardı. İnsan sürekli istedikleri ve arzularına ulaşamadığı için kendi kendine daralmakla meşgul. Allah'ın ne büyük nimetler verdiğini unutarak.

Ya hislerim mi kuvvetli, kalbimiz mi temiz bilmiyorum ama arkamdan çevrilen dolaplar genelde önüme düşer. Söylenen yalanlar bir bir ortaya çıkar. Bana kötülük yapan mutlaka belasını bulur. Hepsini de böyle genelde evde ayaklarımı uzatmışım, çayımı içerken duyarım. Öyledir, sen gönlünü rahat tut, ferah tut, temiz tut. İntikam düşünme, kötülük düşünme, eden bulur. Senin ruhun bile duymaz, Allah hesabı hızlı görendir, çetin görendir. Bırak ona, ondan daha iyi mi bileceksin, haşa.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Basın Ekspres Güneşli İkitelli yönünde de sol şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Sevgili dinleyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.220 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.79, Euro 55.99. Gram altın 6.854 lira, Brent petrolün varil fiyatı 103.92 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Karakartal Fransız ekibini çimlere gömdü. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olympique Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi bugün açılıyor. Kasımpaşa evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma yarın saat 20'de oynanacak.

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ekspertizse Dino bile.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
9: Bugünden yarına seninle.
8: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Bir reklam.
12: Sen de katıl derim. Katılım evim.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Öyle demiş şair. Dilsizdir benim acılarım, konuşmazlar kimseyle. Sadece benim canımı acıtırlar, hak etmediğim halde.

Sevgili dostlar, evet, çoğu zaman çoğunuz belki diliyle olmasa bile haliyle der ki, iyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur, en güzeli ben gene şükre vurayım dilimi de, belki o vakit

Allah dostu ne güzel vurgulamış. Dünya diyor ancak kör kalpli olanların görme sınırının son noktasıdır. Dünyanın ötesinde ne olduğunu görmez. İnsan basiretiyle dünyayı deler geçer ve esas dünyanın sonraki dünya olduğunu bilir. Bu yüzden basiretli kimse dünyadan yüz çevirir, aksi takdirde ona yönelir. Basiretli kimse ondan azık toplar ama kalbi kör olan ancak azık biriktirir. Dünya için biriktirir.

Evet, insan olmak zor. Yaratılmışların en şereflisisin. Bu da sorumluluk gerektiriyor. Her bir sorumluluk sırta yüktür, ruha yüktür. Gücünü boşa harcamayacaksın ki, beynini, ruhunu gereksiz şeylerle doldurmayacaksın ki zayıf düşmeyesin. Hem bedenen hem de karakter olarak. Senin sana ihtiyacın var. Benim bana ihtiyacım var. Hal böyle olunca şu hayatta unutmamamız gereken çok şey var. İmtihan bu. Biraz gevşesen, biraz dikkatini kaybetsen, ayağın kaydı gitti, geçmiş olsun.

Tatlı dillim, güler yüzlüm, ceylan gözlüm, neredesin, seni dinleyeceğiz. Ama öncesine diyelim ki, anladık ki dostum, anlarsın ki dostum, ne kadar hesap yaparsan yap, hesapta olan değil, nasipte olan gelir başa.

0: Docohome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Docu'da
1: var. Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Mondium'a bak.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Ekspertise Dino Bille.
13: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: temizlik doğasında var.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Sevgili dostlar, birinin canı yanıyorsa eğer, bu diline vurur, feryadı olur. Ve feryadı ne kadar gürse, genel olarak insanlar o kişinin canının o kadar yandığına inanırlar. Doğrudur. Fakat doğru olmayan şu: sessiz, sızı ve acı çekenin acısının az olduğu düşünülür. İşte bu yanlıştır. Çünkü bazı acılar, bazı dertler, bazı yaralar öyle derindir, öyle zorlar, öyle sızlar. Aynı oranda da insan sessizleşir. Yani evet, çoğu zaman feryattan biz acının şiddetini anlarız ama aslında suskunluk acının daha şiddetli olduğunun göstergesidir.

Değerli dostlar, az evvel acı dedik, sızı dedik, dert dedik. Şöyle de bir nokta koyalım da cümlenin sonuna. Geçmişteki acılarıma bir teşekkür borçluyum. Çünkü biliyorum ki çelik dövüldükçe insan acı çektikçe güçlenir.

Şair öyle demiş. Diyor cesareti olmayan insanları sevme. O sevme demiş de biz öyle demeyelim. Cesareti olmayan adamla yol yürüme. Niye? Onlar sadece gitmesini

hep iyi niyetimden kaybettim. Mesela sen aslında iyi bir insansın ama diyerek gitti benden gidenler. Kırıldım ama küsmedim hiç kimseye. Ne yaşadıysam içimde yaşadım. Demek ki iyi insan sevmiyorlarmış diyerek konuyu kendi içimde kapattım. Açık olsun yolları layık oldukları insanlara. Bense hala anlam veremiyorum bana yapılanlara. Yapılmak istenenlere. Bazen susuyorum, bazen de gülüp geçiyorum. Anlamadığım şu dünyada anlaşılmayız zaten beklemiyorum.

Sevgili dostlar, malum bu program dua ile başlar, dua ile biter. Bugün yine çok içime sinen bu programın kapanışını şu dua ile yapayım. Bugün programımızın bir bölümünde, hani tamamını dinleyen ve o bölümünü dinleyenler hatırlayacaklar. Dedim ki Allah'ın sana bahşettiklerini eğer hakkıyla korumuyorsan, korumak için mücadele ve savaş vermiyorsan, bir gün elinden gittiği zaman kaybettiğinde ağlamayacaksın. Ha yok, ağlamak istemiyorsan mücadele edeceksin. Rabbim bize mücadele edecek ahlakı, basireti, feraseti ve cesareti vermiş aslında bu aziz millete. Versin, daim etsin ki şu topraklardaki birliğimiz, bütünlüğümüz, dirliğimiz, bereketimiz daim olsun. Göz koyan da varsa bu birliğe, beraberliğe, bu topraklardan fersah fersah uzak olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuz 7'de. Unutmayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.458 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.78, euro 55.96. Gram altın 6.848 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
14: Bir reklam.
15: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamada

0: kazanmakta 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

yeni güne bismillah ile, her nefese şükür ile, her duaya umut ile başlamayı nasip eylesin. Hayırlı cumalar, hoş geldiniz efendim. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola. Aşkın yayın Ali Ebru'lu başladı.

olsun. İyiliklerle gark olun inşallah. Ben de buradan sesimle sizlere eşlik edeceğim inşallah. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Bir kez daha merhaba.

Efendim yine birbirinden güzel şarkıları keyifle dinleyeceğiz. Sizler bulunduğunuz yerlerde, iş yerinizde, evinizde, mutfağınızda, aracınızda veya yürüyüş yaparken, bilmiyorum her ne haldesiniz ama haliniz iyi olsun.

toprağa düştü, toprağa bıraktınız. Bu bir kader. Suyunu verdiniz, suladınız, baktınız, toprağını havalandırdınız, tüm şartlarını sağladınız. Bu bir emek. Gerisi hepimiz biliyoruz değil mi? Zamanla şekillenecek. Ve bunun için ne göstermemiz gerekir? Zaman ve sabır. İşte o geçecek olan zamandaki sabır çok kıymetli.

yani. Sizin çabanız artı gayretiniz sonsuz olması lazım. Allah esirgesin efendim. Hemen devam edelim. Cengiz Kurtoğlu'nun güzel yorumuyla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Baş olanlar sevinmesin diyor. Beni öyle düşündürdü ki bugün bu cümle. Sevgili can bağları. Ne gelirse başa gelir. Dizler yere değer ama baş dönerse taşa gelir.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: sayesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3.

0: doğasında var.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

gönlünüz dara asla düşmesin inşallah. Kapılarınız hep güzelliklere, gönlünüz ise iyiliklere. Nasibiniz hayırlara açılsın inşallah. Her daim, her zaman sevgili Cem Bağları.

ne güzel bir şey. Hani işte semt gibi falan değil de gerçek manada anlamını bildiğinizde, yaşadığınızda, o vefa duygusunu yaşadığınızda gerçekten bambaşka. Yani sadece içinizi rahatlatmıyor, yani tüm hayatınıza da etkisi oluyor, sirayet ediyor vefa denen şey. Çünkü biliyorsunuz ki yanınızda size destek, size her zaman güç kuvvet veriyor.

aşkın sonu bilinir mi? Bilinmez elbet. Gerçi birçok şeyin sadece bir öngörü olarak kalır. Sonu tahmindir. Değil mi? Yaşanması ve o vaktin doldurulması gerekir. Orada gereken gayret, çaba, şu bu derken olay akar gider. Ama bazen de hiç düşündüğünüz gibi olmaz. Çok bambaşka bir noktaya sürükleyebilir. Hayat bu. İşte gizemi, sevinci, sırrı, her şey içinde öylesine güzel. Öylesine güzel. Ve şöyle Kürşat Güre'nin o güzel yorumuyla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde dinleyelim sevgili Can Bağları. Yanar yüreğim, yanar yanar.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin'deki Taşucu Limanı'na gittiği sırada alabora olarak batan Filojet isimli feribota ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturmada ikinci kaptanın WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerine dikkat çeken Profesör Doktor Naci Görür, Kuzey Kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor dedi. Fon piyasalarını sarsan temerrüt ve tasfiye gelişmeleri 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiriyor. Yatırımcılar dışında Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler tarafından da kayıplar bulunuyor ve hisse yatırımcıları da bu olumsuzluktan etkileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Gerede Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye piyasalarında yatırım fonlarında başlayan likidite sıkıntısının geniş çaplı satışlara dönüşmesinin ardından devlet kurumlarından ard arda hamleler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı, Merkez Bankası likidite imkanlarını genişletti. SPK 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında radikal kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan doğu-batı petrol boru hattına yönelik saldırılarının ardından Suudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Dijital bankacılıkta denetimler sıkılaştı. Rastgele yazılan dekont açıklamaları yasal takibe takılabilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
10: Ekspertize. Dino Bile.
11: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
10: Ekspertize. Dino Bile.
11: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
12: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Her güzele bir Mindus.
15: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Bir reklam.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şöyle bir bakıyorum da havaya. Gün hayli. Evet, erkene dönüştü. Değil mi? Hava gri çoğu yerde. Yani sonbahara tam manasıyla girmiş bulunmaktayız. Sonbahar deyince artık kış. O zaman bir kış masalı dinlenir mi? Bence keyifle dinlenir. Hadi buyurun. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Sibel Can sizlerle kış masalıyla.

Vedası olmayan tek ayrılık. Tek. Ölümdür. Hem giden ölür, hem kalan.

Ne güzel bir şarkı Sınır Sen. Gülüşen yorumuyla dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Mesajlar almaya başlasak mı? Ne dersiniz? Yani yoklamayı alalım. Hangi iller burada? Kimler burada? Evet, 0507-977-0101'den hemen yoklamaya dahil ol. Eğer buradaysan, bu frekanstaysan, aşkın sesine ve Radyo 7'ye kulak veriyorsan 0507-977-0101.

0: reklam.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyu ile sonbahar şıklığı evinizde. 16-30 Eylül tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerli %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin. Evinizin havasını indirim fırsatıyla yenileyin.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: biz.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
10: Ekspertise Dino Bile.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Seviyorsan sevimi çok, sınırsız mekanisi yok.
13: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Oh, sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Devam ediyoruz. Şimdi şöyle hemen bakıyorum. Bakalım kimler ve hangi şehirler buradaymış, bu frekanstaymış. Efendim gördüğüm 507-0507-977-0101'den gelen mesajlar. Uzun uzun değil, öyle kısa seri bir şekilde. Sizler ne yapacaksınız? Hemen memleket plakanızı ve isminizi yazıp göndereceksiniz. Bakayım kimler buradaymış. Mesela ilk gördüğüm 15 Burdur'dan Şerife. Şerife teşekkür ediyorum, tam da istediğim gibi. 38 Kayseri, Kadir Oluç. Teşekkür ederim.

böyle kısa kısa seri seri yoklamayı alıyoruz ya, birçok isim okuyoruz, çok mutluyum. Bak şimdi okuyacağım hemen. Hemen 16 Bursa'dan Recep Bey, selam olsun Bursa'mıza ve Recep Bey'e. 36 Kars, Doğu'nun incisine selam olsun, sevgiler. Senur Aksu, sevgiler, saygılar. Malatya 44, hazır demiş Malatya Hüsnü Bey. Konya Karatay'dan hayırlı yayınlar sevgili Tuğba. 42 Konya'mıza selam olsun. Samsun 55 Samsun'umuza Hakan Erim. Ben Hanım demiş 25 senedir dinliyorum sizi. Allah razı olsun sizden. Şu cümle o kadar önemli ki. Çok teşekkür ediyorum. Amin efendim cümlemizden.

Nereler nereler bizimle birlikte. Gakkoşlar Diyarı 23 Elazığ. Yusuf Al selam olsun Gakkoşlar Diyarı'na. Çiğdem Kendir 55 Samsun. Samsun'umuza selam olsun. 29 Gümüşhane Merve. Gümüşhane'mize de sevgiler. Eyüp Parlar 27 Gaziantep. 41 Kocaeli Kartepe'den selamlar. 46 Kahramanmaraş'tan Muharrem Bey. Teşekkür ederiz selam olsun. 23 Elazığ Suat ve Sefa Şimşek. Hey maşallah harikasınız. İşte Deniz'teki hayallerim hayal oldu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
1: teslim mutluluk. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
8: gümüş suyu? Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
10: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
11: Bir reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
14: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Borsa İstanbul'da fon depremi yaşanıyor. Sert düşüşün ardından ekonomi yönetimi harekete geçti. Fon piyasasındaki 131 riskli fon şirketi mercek altına alındı. Gözaltına alınan 51 kişiden 4'ü tutuklandı. O şirketlere yatırım yapan binlerce kişi parasının ne olacağını merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu o konuya da açıklık getirdi. Fon şirketlerinin 3 ay içinde tasfiye edileceğini, işlemlerin ise 2 banka üzerinden gerçekleşeceğini söylendi. Didar Filiz 19 yaşındaydı ve 3. çocuğuna 6 aylık hamileydi. Eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında feci şekilde darp edildi. Kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle birlikte can verdi. Eşini döverek öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı. Osmaniye'de gerçekleşti korkunç olay. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Dönemin savcılarıyla koğuş arkadaşları için gözaltı kararı verilmişti. Karar çıktığı sırada Kuzey Kıbrıs'ta olan emekli albay Hasan Atilla Uğur Türkiye'ye döndü ve havalimanında gözaltına alındı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosya kabarıyor. Savcılık talimatıyla yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu 15 isim gözaltına alındı. Çok tartışılan yapay zekanın yalan söylediği de ortaya çıktı. Bazı durumlarda yaptığı hatayı gizlediği, olmayan bilgileri gerçekmiş gibi anlattığı belirlendi. Bu tespit günlük yaşamında sıkça yapay zekayı kullananları endişelendirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.284 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.78, euro 55.98. Gram altın 6.832 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104,33 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. 27 Eylül Pazar günü yapılacak bir etkinlik var. 7.30 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikameti de yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Kuvvetli yağış uyarısı Doğu Karadeniz bölgesi için yapıldı. İstanbul yarın 26, İzmir 30, Antalya 33, başkent Ankara 23, Düzce 25, Rize 24, Kars 22 ve Şanlıurfa 33 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7.

A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Bu müsabakalar öncesinde A milli takımın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kuralları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Siyah beyazların rakibini farklı yendiği müsabaka hem Fransa hem de Avrupa basınında geniş yer buldu.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare. İlk olun.

0: TRT.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

ama okuş ne güzel okuyor değil mi? Ayrı bir keyiftir. Ayrı bir lezzettir. Bu eseri çok severiz ama okuştan dinlemek de bir başka keyiftir ve bir başka güzelliktir. Okuyalım da devam edelim mi mesajlara? 0507-977-0101. Bakalım hangi iller ve o illerden kimler bizlerle birlikte? 45 Manisa, Veys Gürüslü. Selam olsun efendim. Manisa'mıza sevgiler. 19 Çorum'dan Vahap Akyol. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim efendim.

söyleyecek sözünüz varsa ne ala. Söyleyecek sözü olmalı insanın. Ben yandım, ah, ya da ah edep, susacak edebi. Söyleyecek sözü olmadığı halde konuşup bir de edep yoksa uzak, fersah fersah, arkana bakmadan kaç. Kaç öylesinden. Sonra seni toz eder, dumana dön buar. Kaç gitsin, uzaklaş, aşka bak.

dağlarına kar olurum yar, Mesut Dağlı yorumuyla dinledik Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Ve ben yoklamayı almaya devam ediyorum. 16 Bursa'dan Cihan Aygün, selam olsun Bursa'mıza. 77 Yalova, Hatice Bahar, aşk ola seviyorum siz demiş. Sevdirine bin şükür, Rabbim layık olsun. Spor yaparken sizlerle olmak güzel demiş Amasya'dan Emrah Bey. 52 Ordu Bursa'dan Gül, selam olsun. 06 Başkent Ankara'dan Aykut Mutlu. Arven çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Arven çalışanları da burada. 38 Kayseri Fatma, selamlar. 38 Kayseri'me de sevgiler.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye piyasalarında yatırım fonlarında başlayan likidite sıkıntısının geniş çaplı satışlara dönüşmesinin ardından devlet kurumlarından arda arda hamleler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı, Merkez Bankası likidite imkanlarını genişletti. SPK 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında radikal kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan doğu-batı petrol boru hattına yönelik saldırılarının ardından Suudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Dijital bankacılıkta denetimler sıkılaştı. Rastgele yazılan dekont açıklamaları yasal takibe takılabilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, getir.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Bir reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

beklemez asla. Hadi. Gerçekten de beklemiyor. Vızır vızır. Bakın haftayı bitirmişiz yine ya. Ne çabuk. Nasıl hızlı geçti değil mi? Efendim yoklamaya devam edelim. 55 İlker ve Fatma Kamat. Selam olsun Samsun'umuza. Aksaray Sultan Süleyman. Selam olsun. 68 Aksaray'ımıza. 44 Malatya'dan Yunus. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Aslan Kocaeli. Koç Ali. 36'dan selamlar. 36 Kars'tan. 41 Kocaeli Burak Öz selam olsun. Ve AG nasıl okuyacağım bu İsviçre plakaları farklı, yurt dışı plakaları farklı oluyor. AG 170-847 İsviçre'den Mehmet selamlar. Teşekkür ediyorum efendim. Sadece Türkiye değil, dünyanın her bir yerinden de yoklamaya devam.

Evet, devam edelim bakalım. 0507-977-0101'den yoklamayı almaya devam ediyoruz plakalarımızla birlikte. Bakalım hangi iller ve kimler o illerden bizlerle birlikte. 10 numaralı şehrimiz Balıkesir'imize selam olsun. 10 numara demiş Sevinç Ercan. Ve Konya 42 Konya'dan Selçuklu selamlar. 58 Suas'tan Hatice, Musa Kaya, Kaynar Pınar çok selam olsun. Hilal 51 Niğde'den, Manisa Nergiz Özyurt ailesi için özellikle 45 Manisa'mıza selam olsun. 60 Tokat'tan sevgiler selamlar Zehra Sevim. 60'a Tokat'a selamlar. 25 Erzurum'dan Yavuz Akgül selam olsun Erzurum.

dünya yalan da bazı gerçek tarafları da var. Mesela insanı olgunlaştıran yaşı mıdır? Bence değildir. Çünkü yaşadıkları çok daha etkilidir. Kaç yaşında olur bilmez. Ama acıdan geçen herkes daha olgundur. Ha, bunun yaşı yok. O yüzden yaş değildir olgunlaştıran. Yaşadıklarınızdır aşkla.

Of, yine sona gelmişiz. Okuyabildiğim kadar okuyayım yine. 64 Uşak Zekai Bey, selam olsun Uşağımıza. 06 Ankara Jale Güngör, selamlar. 20 Denizli'den selamlar, ben Arım demiş Zeynep Diril. 03 ve 07 Afyon Karahisar ve Antalya'dan selamlar. 26 selamlar demiş Ramazan Bey. 03 Afyon Karahisar'dan Zeynep Gümüşsuyu, selamlar. Aa, sponsorumuz soy ismi. Güzel. Kayseri'den Çiğdem Aktaş selamlar dilemiş. 23 Elazığ'dan İkra. 48 Fethiye'den Muğla Yusuf Taşar. 79 Kilis. Çaça Baba'dan tüm sevenlerine sevgiler. Kütahya'dan Antalya yolundan selamlar Mehmet Karaben. 07'den selamlar. 06 Ankara'dan Levent. Servis arkadaşlarımla severek dinliyoruz demiş. 42 Konya'dan Hamdi. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim layık kılsın. Kayseri'den kızım Adil ve Adem ben yolda sizi dinliyoruz demiş. Ve 46 Kasap Selim Almanya'dan yazmış. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz.
5: Radyo 7,
6: Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir,
0: bir mutluluk getir. Ekspertize, Dino bile. Reklam.

0: Günün bütün telaşı yavaş yavaş geride kalırken bazıları için mesai hala devam ediyor. Kimi dükkanını kapatıyor, kimi yola yeni çıkıyor, kimi de evinde günün yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Bu akşam yine şarkılarla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'e kum saatine kulak verme vakti. Hoş geldik sevgili dinleyenler.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Baharın adı geçince insanın içi biraz ferahlıyor, öyle değil mi? Artık seneye bahara erer miyiz bilmiyoruz ama unutmak ise o kadar da kolay değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazen mevsim değişiyor, şehir değişiyor, hayat değişiyor. Ama bir hatıra aynı yerde duruyor. Yine de insanın içinde yeni bir mevsime her zaman yer açma ihtimali vardır.

0: şarkım yok.
1: Bir damla yaşın içinde ne kadar çok şey saklı. Kimi zaman özlem, kimi zaman kırgınlık, kimi zaman da insanın kendine bile anlatamadığı bir duygu. Ama gözyaşı da insanın hayatının bir parçası. Her zaman güçlü görünmek gerekmiyor, öyle değil mi? Bazen içinizden geçeni kabul etmek de...

Evet, bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer vermek istiyorum. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyenlerimiz. Gönlünüzden, kalbinizden hangi sanatçıdan hangi şarkı geçiyorsa onu bize iletmeniz yeterli olacaktır. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometreleri. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometreleri. Gerede Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Kalbin yorulduğu zamanlar vardır. İnsan dışarıdan hayatına devam eder ama içinde her şey biraz dağınıktır ne yazık ki. Evet, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Özellikle gün boyu insanlarla ilgilenen, başkalarının derdine yetişen sağlık çalışanları, öğretmenler, hatta danışmanlar bilir. Bazen kendi duygularına ayıracak vakit bile kalmaz. Akşam olunca insan kendisiyle baş başa kalmak ister her daim.

Sevgili Zehra Hanım, Yusuf Güney'den ördü kadar ağlarımı istiyor, canımdan çok sevdiğim aileme gelsin demiş, gönderelim. Gaziantep'ten Seda Nur, can eşim Burhan'ıma armağan etmek istiyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Sevgili Elif, bugün benim doğum günüm, Zara'dan benim hayatım gelir mi abi diyor. Elbette ki gelir, dinleyelim.

Ayrılığın kendisi kadar sonrası da ne yapacağını bilmemekte yoruyor insanı. Evde bir eşya, telefonda bir isim, sokakta tanıdık bir yer. Her şey eski halini hatırlatıyor olacaktır sizlere ama zamanla insan aynı yerlere başka duygularla bakmayı da öğreniyor.

Özge Yanan'ım Antalya'ya sevgiler. Volkan Konak, göklerde kartal gibiyim istediniz. Tüm aile fertlerine armağan olsun dediniz. Bizler de sizlere ulaştırdık. Sevgili Cemal, Almanya'ya sevgiler. Merve Özbey'den Bir Ateşe Attın Beni şarkısını beni yüzen kardeşim Ahmet'e armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından sevgili Ceren'in istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. İzmir'e sevgiler, selamlar Ceren. Kutsi'den aşk kitabını sadece ve sadece radyo başında sizleri dinleyen herkese demişsiniz.

Antalya'dan Hatice Hanım, sevgili Mustafa Obuz'a şimdiki eserimizi armağan ediyor. Malatya'dan papatyalı yıkama ekibi. Allah kolaylıklar versin hepinize. Emrah, sevgili Ramazan, Rabbim gücünüze güç katsın. İntizar bizlerle birlikte.

0: Haftanın bu güzel yorumu Muğla Ortaca'ya armağan edildi. Tarih öğretmenimiz Ömer Özdemir hocamız. Umarım şu anda dinliyorsunuzdur. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Sevgili Can Özçelik, Grup 84'ten Ölürüm Hasretinle şarkısını istemiş. Canımdan çok sevdiğim dünyalar tatlısı eşim Hülya'ya armağan olsun diyor.
1: Burası

Konya 56. Bakı Fabrikası'nda askerlik yapan Emincan Şahan ve tüm devrelerine şimdiki eserimiz armağan oluyor. Şimdiden hayırlı tezkereler tüm Mehmetçiklerimize de armağan olsun bu güzel eser.

Eski yaralar tamamen kaybolmuyor belki ama insan olmanın üzerine yeni bir hayat kurulabiliyor, öyle değil mi? Bir süre sonra acının kendisinden çok o acıyı nasıl atlattığını hatırlıyorsun. Sevgi de bazen büyük sözlerden önce geliyor, sadece sessiz ve karşılık beklemeden. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda işine gitmek için mücadele eden herkese armağan olsun.

Demir'den Merve Oruç, Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya istedi. Bizler de dinlettik. Van'dan yazıyorum ben Zehra. Derya Bedavacı şarkısı istemişsiniz. Balıkesir, Edremit'ten Bahadır, Malatya'dan canım kardeşim Mert'im geldi misafir olarak. Onun için Derya Bedavacı'dan bir şarkı diyor. Ayrıca eşim Eda'ma, Ömer'im ve Cihangir için de gelsin demişsiniz.

talihini güzel eylesin inşallah. Afyon Sandıklı'dan Bekir Başpınar, Murat Göğebakan istemişsiniz. En sevdiğiniz şarkısıyla sizleri buluşturalım. Ayrıca Kayseri'de Meral Erbay, eşim Halil Erbay'a armağan olsun, çocuklarıma da, onları çok seviyorum diyor.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Zeynep Hanım, sevdiğim canım aşkım Okan Caner başta olmak üzere Serhat Toprak, Ramazan Bağlar, Fırat Orhan, Cihan Kohkul için Ebru Yaşar'dan Seviyorum Seni şarkısını istiyorum diyor. Rabbim sevginizi daim eylesin. Bizler de bu güzel eserle huzurlarınızdan ayrılmış olalım. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Huzur dolu bir gece, güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yepyeni bir Kaan'la Geceye Ses Ver programına başlıyoruz günlerden cuma. Gününüz, haftanız nasıl geçti? Eğer iyi geçmediyse en azından iyi bitsin diye programımızı dinlemeye davet ediyoruz sizi. Harika şarkılar duyacaksınız ve tabii ki sizlerden gelen mesajlar da olacak. Tüm bunlar için bir yerlere ayrılmayın.

Bize acı veren her ne varsa onları takip etmeyi bıraktığımızda, onları hayatımızdan çıkarabildiğimizde, bizi mutlu edecek olanların hayatımıza girmesine izin vermiş oluyoruz aslında. Her şeyi kapsayacak kadar büyük bir hayatımız yok. Bizi mutsuz eden, rahatsız eden her ne varsa onları bir an önce kapı dışarı etmek lazım, iyi olanları davet etmek lazım. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?

sözler, bu şarkılar hayatın kırdığı biz insanları teselli etmek için var, farkında mısınız? Bu şarkılarda duymak kendi hayatımızı bize iyi geliyor. Bu gecede WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş, mesajı okunmamış, görülmemiş olanlar başta olmak üzere tüm mesajlarınızı 0507-977-0101'e gönderebilirsiniz. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Çoğu zaman farkında olmadan başkalarının bütünlüğü bozulmasın, onlar parçalanmasın diye kendimizi parçalamaya başlıyoruz. Sonra da toparlamak zor oluyor, değil mi? Bir bakıyoruz biz paramparça olmuşuz, başkaları var olmuş.

Hayat boyunca öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Gerçekten de öyle. İnsan her yaşta şaşırabiliyor, değil mi? Bunun bir sınırı olmadığını görüyoruz. Nelerin bizi mutsuz ettiğini öğrendik, sonra bizim neleri mutlu ettiğini keşfettik ve buna göre yürüyoruz.

0: onurlu.
1: İzmir Ali Ağa'dayız. Aytaç çok güzel şeyler yazmış WhatsApp mesajında. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar diyor. Sevgiler saygılar bizden kardeşim, teşekkür ediyorum. Bursa Karacabey'den yazıyorum. O kadar güzel yayınlar yapıyorsunuz ki, o kadar içten konuşuyorsunuz ki, iyi ki varsınız diyor dinleyicimiz. Ama adını da yazsaymış çok güzel olurmuş, teşekkür ederdik. İstanbul'dan Durdane, programınızı çok seviyorum. Şarkılar insanın yüreğine dokunuyor. Bana da bir şarkı armağan eder misiniz diyor memnuniyetle. Elazığ'dan Eylül Erol, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Hayatımızdaki tüm mucizelerimize gelsin demiş memnuniyetle.
2: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.
3: Burası Radyo.

anlamsız insanlarla anlamlı ilişkiler kurmaya, doğru düzgün bir iletişim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve çoğu zaman da bu insanlarla anlaşamıyoruz. Yanlış insanlarla doğru bir hayat hayal ediyoruz. Çok kötü zeminlere, bataklıklara çok sağlam tuğlalar koyup sağlam binalar inşa etmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar yanlış bir seçim, değil mi? Bizden müteahhit olmasın.

Malatya'dan Zeynep'in mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkıyı Aydın'da yeni anne olan kızım Fatma'ya armağan ediyorum. Şu an o da sizi dinliyor demiş. Tebrik ediyoruz sizi ve annenizi. Anneniz de bilmiyorum ilk kez mi anneanne oldu. Hayırlı, sağlıklı, mutlu bir ömrü olsun hem annemizin hem de kızımızın. Emeğin ve işçinin başkenti Zonguldak'tan selamlar. Ben Bünyamin. Sıradaki şarkıyı saygıdeğer dostlarım Ali İhsan Başoğlu, Cemil, Bora ve bütün madencilere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bizim madenci kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Isparta'dan Gökçay'dan dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı Eyüp Korucu, Mahmure Korucu ve Yalçın Karataş'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Sizin için geliyor.

diyorum ya, gününüz nasıl geçti, haftanız nasıl geçti diye. Belki de en büyük başarımız bugünün sonunda ya da haftanın sonunda, çok şükür bugün de bu haftada insan kalmayı başarabildim. İnsanlığın sınırlarından çıkmamayı başardım. Beni manipüle eden, kışkırtan onlarca insana rağmen yine de insan kalabildim. Beni yoran, üzen, sırf münakaşa etmemek için sustuğum ve kendini haklı zanneden onlarca insana rağmen yine de insan kalabildim. İşte belki de bu haftanın en büyük başarısı bu. Bunu yeni haftaya da taşımak lazım. Kırık

Bize yüzlerce sayfa dolusu hakaret yazdılar. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Aldık elimize bu sayfaları, imla hatalarını düzeltmeye çalıştık. İyi insan bunu yapar en fazla. Odaklanmaz diğer insanların hakaretlerine, yersiz düşüncelerine. Eğer bize yöneltilen bir suçlama bizi öfkelendiriyorsa, içten içe bir karşılığı olduğundandır. Bunu da unutmamak lazım.

0: Denizli'den Mihriban sıradaki şarkımıza talip olduğunu söylemiş. Biz de memnuniyetle ona armağan edelim. Denizli Acıpayam'dan Durali Ön, sıradaki şarkı Antalya'daki oğlum Ali'ye gelsin demiş. Kütahya'dan Kevser, sıradaki parçayı tüm çalışan kadınlarımıza, emeğiyle para kazanan kadınlarımıza armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor, kimler nerelerden yazıyor. Sizi dinlerken hep uzaklara gidiyorum. Sıradaki eser kendini yorgun hissedenlere gelsin diyor. Kırıkkale'den Davut Gerem yazıyor. Kaan Bey nasılsınız? Ben Samsun'dan Muharrem. Şu an seni eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra'yla dinliyoruz. Çok şükür bu gece nasip oldu yazmak. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz demiş. Memnuniyetle armağan ederim, hem de teşekkür ediyorum. Konya'dan Dursun güzel bir şarkı istiyor. En güzel aşk şarkılarını eşim Fatma Nur'a armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle yine eskilere götüreceğim sizi, bu kez Coşkun Sabah'la.
1: Bu akşam içim

sorduğunuz zaman 80'li 90'lı yılları özleyenler var, 70'leri 2000'lerin başlarını. Aslında yıllar özlenmiyor, farkında mısınız? Çocukluğumuzu ve gençliğimizi özlüyoruz. Nerede o eski bayramlar diyenler de aslında kendi çocuklarını, çocukluklarını özlüyorlar diye düşünüyorum. Biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz bitmez bizim demiş bir yazar. Gerçekten de öyle. Ama şunu da bilmek lazım. Bir insan bizimle sadece boş zamanlarında mı konuşuyor, yoksa bizimle konuşmak için zaman mı ayarlıyor? Bu çok önemli. Kendi değerimizi işte bu yolla belki de öğrenebiliriz.

Bursa Keles Koca Yayla'dan Mert'in mesajıyla devam edelim. Konuşmalarınız içimize işliyor, severek dinliyoruz. Bir şarkı da bize armağan eder misiniz demiş Mert. Etmez miyim, çok teşekkür ediyorum. Onur duydum bu güzel sözlerden dolayı. İzmir'den Arda, programınızı severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı canım anneme ve babama armağan ediyorum diyor. Manisa'dan yazıyorum, adım Seher, hayırlı geceler. En güzel şarkılarınız en sevdiğime. Canım eşim Erdi'ye gelsin demiş. Her gece saat 10 olduğunda Radyo 7'nin başındayız. Eskişehir'den Emine, sıradaki parçayı Dünya Nimetlerim kızlarıma armağan ediyorum. Zeynep ve Zehra'ya, onlarla birlikte sizi dinliyoruz. İyi yayınlar, iyi ki denk geldik demişler. Teşekkür ediyorum. Madem bizi sevdiniz, siz de sevdiklerinize, çevrenize bizi tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Sivas'ta sizi dinleyen Maraşlı Tuğba Göre armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Aydın Didim'den yazan Okan Koyuncuysa, yeğenim İsmail Koyuncu'ya ve amcam Şahin Koyuncu'ya armağan ediyorum en güzel şarkıları demiş. Bu gece Orhan Gencebay dozumuzu bu şarkıyla tamamlıyoruz.

Geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

Birçoğumuzun tahammül edemediği en önemli konulardan biri, yakınlığımız olmadığı halde vasat insanların bize nasihatte bulunmaları, değil mi? Kendi içimizi öyle olmadık zamanlarda, olmadık yerlerde açarsak bununla karşılaşmamız olağan haline geliyor. İnsanlar sever yargılamayı. Sizi üşengeç olmakla, tembel olmakla suçlarlar. Kararlı olmamakla suçlarlar. Hadi harekete geç, kalk artık, kımılda derler. Oysa siz üşengeç değilsiniz, sadece mutsuzsunuz. Hayat sevinciniz yok. Onlar bunu nereden bilsinler?

Çok fazla mesaj birikti. Hadi gelin süremizi el verdiğince onları okumaya çalışayım ben. Bursa'dan Ramazan Aydın. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? İyi yayınlar, kolay gelsin abi diyor. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Emel, Emine, Şen. Canımdan çok sevdiğim eşime Abdullah Şen'e en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum diyor. Bolu'dan Resul. Sizleri çok seviyorum, görmesem de bilmesem de iyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Resul, çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle gördüğün için onur duyduk. Sıradaki şarkı sana da armağan ediyoruz. Eskişehir'den Seniye Kızılcık, bugün eşim Rafet Kızılcık'ın doğum günü. O da yolda dinliyor sizi. Onun için güzel bir doğum günü şarkısı istiyorum demiş. Hayırlı geceler. Kutluyoruz Rafet Bey. Nice sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. İstanbul Küçükyalı'dan Dilek, Duygu ve Serkan, sizi sürekli dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı anlamak istemeyenlere armağan ediyoruz. Herkese hayırlı geceler, iyi yayınlar. Memnun oldum tanıştığıma. Bundan sonra da lütfen bizi dinlemeye ve dinletmeye devam edin. Bu harika Ferdi Tayfur şarkısını kabul ederseniz size de armağan ediyorum.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

Hayatta bazı insanları yenemezsiniz. Onlara karşı bağırın, çağırın, susan birini asla yenemezsiniz. Ve birine tokat atarken iki kere düşünmek lazım. Attığınız tokada karşılık vermeyen kişiden sakınmak lazım. O hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza olanak bırakmaz. Böyledir hayat, değil mi? Mesaj mı? Hemen okuyalım. Muğla Ortaca'dan selamlar. Ben tarih öğretmeni Ömer Özdemir. Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyorum. Tüm eski öğrencilerime armağan ediyorum diyor. Birazdan çalacağım hocam. Memnun oldum tanıştığıma. İzmir Gazi Emir'den yazıyor dinleyicimiz Yaşar. Sıradaki şarkıyı eşim Bahar Yavuz'a armağan ediyorum. Bir onu çok seviyorum diyor. Memnuniyetle en güzel aşk şarkıları size gelsin. Mesela bunlardan biri de şimdi çalacağım şarkı.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Tüm yanlışlarımız, kusurlarımız, hatalarımız bizi biz yapan iyi birer öğretmen. Aslında bu anlamda teşekkürü hak ediyor. Bize yaşattıkları bizi çok sarstı, üzdü ama onlar sayesinde bir takım şeylerin farkına vardık, değil mi? Onları yaşamasaydık şimdiki biz olamazdık. Böyle bakmak lazım, hayat devam ediyor. Edindiğimiz tecrübelerle yeni ufuklara yelken açacağız ve hayatımızı güzelleştireceğiz.

Nedir bu kaygılar altında ezilmek? Yarınları kim bilebilir ki? Kimse bilemez. Niçin kaygılanıyoruz bilmediğimiz yarınlardan? Ya da geçmişin yükünü niye üzerimizden atmıyoruz? Mümkün mü bir zaman yolculuğu dönelim de hepsinin üstesinden gelelim? Boşuna değil mi?

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor ve programımızın içinde yer yer WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı okuyoruz. Afyon Emirdağ'dan Kadir, sıradaki şarkıyı biricik eşim Sibel'ime armağan ediyorum diyor. Nişat yazıyor, sıradaki parça gönlü yorgun olanlara gelsin. Hayırlı geceler Kaan abi, ben Belçika'dan Hakan Çalışır. Hakan virgül çalışırken dinliyorum sizi. Sesiniz huzur veriyor insana demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Onur duyuyorum böyle güzel mesajlardan dolayı. Alanya'dan Zafer merhaba Kaan. En güzel duygular gece başlar. Ben de bir şarkı istiyorum sizden. Benden de size armağan olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'tan Elif Sesre'deki şarkıyı dayısı Süleyman Bolat'a armağan ediyormuş. Hemen çalalım.

0: Hani diyorlar ya,
1: yeter.
0: En büyük arzu kendini gerçekleştirmek. Ne demek kendini gerçekleştirmek? Aslında kendini bulmak. Bize daha uygun bir tanım: İnsanın kendini bulması. Ya ben niye bu dünyaya geldim, niye yaşıyorum sorusunun cevabını bulması. Kendini bulmaksa başkalarının seninle ilgili ne düşündüklerinden kurtulmaktır. Başkalarının düşünceleri artık senin hayatını yönlendirmediğinde kendini buluyor insan ve mutluluğa bir adım daha yanaşıyor.

0: yalan, yalan, yalan. Seni sevmediğim yalan.
1: Isparta'dan Ayşe'nin mesajıyla devam edelim. Amasya'da askerlik görevini yapan sevgilim Emirhan'a armağan ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum diyor. Biz de hem Emirhan'a hem de asker ocağında bize kulak veren tüm Mehmetçiklerimize armağan edelim ve vazife başında olanlara. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Ceyda, bugün canımdan çok sevdiğim Emine'nin doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum ve en güzel şarkıları onlara armağan ediyorum diyor. Biz de kutluyoruz Emine'nin doğum gününü. Gaziantep'ten Eda ise sıradaki parçayı canım eşim Serkan'a ve arka koltukta sizleri dinleyen çocuklarıma armağan ediyorum. Ne güzel bir aile gözümüzde canlandı. Kazasız belasız keyifli yolculuklar. Efendim iyi akşamlar, şu an Denizli'den Adana'ya doğru seyahat etmekteyiz. Mehmet Zorba, şu an Pozantı yolundayız ve aralıksız şekilde sizi izliyoruz. Sizi bulduğumuza çok sevindik, çok güzel bir yayın yapıyorsunuz demiş. 6 kişi bizi dinliyorlarmış, selamlarımızı iletelim. Madem bizi keşfettiniz, sevdiniz, siz de bizi dinletin olur mu? Sevdiklerinize bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Size kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyoruz. Hem bu gece hem de her gün ve gece yol arkadaşı olmaya talibiz.

karar vermemiz gereken en önemli konulardan biri de bize verilen zamanı ne yapacağımız, nasıl değerlendireceğimiz. Önce bu kararı verdikten sonra sanıyorum işler biraz daha kolay ilerliyor. Tabii halının altına süpürülen acılar var, yaşanmışlıklar, hatıralar var. Biz onları görmüyoruz ama halının altında olduklarını biliyoruz ya, bu rahatsızlık bile bize yetiyor. Bir acıdan ancak onu tamamen yaşayarak kurtulabiliriz.

Tarsus'tan Oğuzhan kardeşimiz üniversite öğrencisiymiş. KYK yurduna gitmeden önce ailemle sizi dinliyoruz. Yarın babamın doğum günü ve kendisi 50 yaşına girecek. Sıradaki şarkıyı aileme ve başta doğum günü olan canım babama armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Babanızın doğum gününüzü, bu doğum gününü de en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kaan abicim, ben Adana'dan Emre. Sıradaki şarkı doğum günü olan canımız, ciğerimiz, kızımız Asya'mıza gelsin. İyi yayınlar, seviliyorsunuz. Oo, Asya tam bir prenses olmuş. Allah sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin, Allah bağışlasın. Ankara'dan Gökhan Uğur, aramızdaki gönül bağı o kadar güçlü ki duygularımıza tercüman oluyorsunuz Kaan abi, iyi ki varsın demiş. Siz de iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel mesajlar beni onurlandırıyor. Bu güzel şarkıyı da size armağan ediyoruz o zaman.

0: Eller ayırsa bir...
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la gece ses ver mesajlarınızla devam ediyor. Ersin'in mesajı: tır şoförüyüm, sizi Kapı Kule sınır kapısından dinliyorum ve oradan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Madem öyle Ersin, bizi o arkadaşlarına da tavsiye edersin değil mi? Henüz dinlemeyen varsa. Sevgilim ve sizi sürekli dinliyoruz. Şu anda dinlediğimiz gibi sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim güzel gözlü sevgilim Sergen'e armağan ediyorum diyor Elif. Mutluluklar diliyoruz. Bursa'dan Enes: tüm gece çalışanlarına gelsin sıradaki şarkı, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Konya Altı Liman Mahallesi'nden Miraç Bülbül: sıradaki şarkı Aslan Kardeşim Furkan Baş'a gelsin. İzmir'den Mert Özdemir: Mehmet Ali'nin doğum günü, o da sizi dinliyor. Yolda ona da iletir misiniz demiş. Memnuniyetle, iyi ki doğdun. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun.

Derler ki insanları acılar birleştirir, fikirler ayırır. Belki de bundandır yaş ilerledikçe kimseyi çok derinlemesine de tanımak istemiyorsunuz. Acılarınız üzerinden arkadaşlık kurmayı daha uygun buluyorsunuz. Çünkü herkesle fikir ayrılığı yaşanmıyor. Bazı insanlarla daha medeni tartışabilirken bazılarıyla tartışamıyorsunuz ve o acılarla başlayan birliktelik de çok uzun ömürlü olmayabiliyor, öyle değil mi? Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bir günü daha noktalayacağız. Birkaç dakika sonra Allah izin verirse yepyeni bir güne gireceğiz. Hafta sonu malum yokum. Pazartesi günü Allah'ın izniyle saat 22'de yine burada Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah

Rabbim göğsümü genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında dinleyen milyonlara tesir etsin. Dinlediğiniz program sadece bir radyo programı değildir. Radyo 7'de yayınlanan, hayatınıza dokunmaya çalışan bir dosttur. Hoş geldiniz.

Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Çok önemli bir cümledir biliyor musun? Bu da geçer. Hatta bizim irfan ehli bunun arkasına yahu diye ekler. Hu, Allah. Peki, bazen gönlün ya da yok ya, hiç açıklama bile yapmadan, açıklamayı da yorumu da size bırakıp şunu diyeyim. Leyleğin ayağını kesmişler. Leylek ne demiş? Nasıl olsa kanatlarım var. Uçmuş. Arkasından haykırmış işi bilenler. Hey leylek! Acısını konduğun zaman anlayacaksın. Bazılarının durumu da aynı böyledir.

Pekala, Gölgesizlerle programında bu kardeşinizden Talha Bora Öge'den kamyon arkası yazısı bekleyenlere. Buyurun, not edin. Virandır bağların, güllerin viran. Ölür mü şu dünyada dengini bulan?

Hayat yaşadığımız keşkelerle yaşayamadığımız belkiler ve içimizde tuttuğumuz neyselerden ibaret. Ve kader insanın yürümek zorunda olduğu

Hani sormuşlar gönlü güzel bir garip kula. Biter mi yar, biter mi? Demişler yakını mı iyi göremiyorsun, uzağı mı? Ne demiş? Ben demiş bana neyin uzak neyin yakın olduğunu göremiyorum. Ah be meczup, ah be gönlü güzel, al bir

Harika bir şarkıdır. Çok az kişi bilir. Gerçi ben de yanlış biliyor olabilirim ama ben bu şarkıyı Ferdi Tayfur'la bildim, sevdim, tanıdım. Onun bestesi diye biliyorum.

Her şeyin kendi içinde bir matematiği vardır. Bu nedenle genel algıladığın matematik, her yerde aynı zannettiğin matematik, işin içine girdiğinde anlarsın ki öyle değildir. Aynen şairin dediği gibi. Ne diyordu? Aşkın matematiği farklıdır. İkiden bir çıkınca sıfır kalır. Hasret rüzgarları çok erken.

0: Ayrıldık sevgilim.
1: Doymadım,
0: Bir gün çırak bir bakar ki sürekli dükkanda, sürekli gözü ustasının üzerinde. Ustasının çok iyilik yaptığını bildiği biri bir kabalık yapar ustaya ve çeker gider. Usta hem öfkeli hem de bir o kadar kırgın. Bir süre sonra gider der ki, ya usta, sen bu delikanlıya önce iyilik ettin, neydi o yaptığı sana? Usta çırağına der ki, ya der evlat, ya hata onda değil bende. Der, neden böyle dedin usta? İnsanlara layık olduğu kadarını vermek lazım. Çünkü iyilik bile hazım ister.
2: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

0: yanımda.
1: Hadi bir şiir okuyayım.
0: El vaktumumda.
1: Gelmeyin üstüme doğru, gelmeyin artık. Kaçacak köşem kalmadı.
0: Gel bitsin bu zalim.
1: Nicedir
0: çekilmiyor.
1: Moralim yavrum bozuk. Suratım asık. Huzurum neşem kalmadı. Dehlizlerde girdaplarda hep itiyorum. Ümidimi gözyaşımda eritiyorum. Ah. Dünyaya halim kalmadı. Gelmeyin üstüme artık, beni sıktınız. Tomurcuktu hayallerim, kökten söktünüz. Umut ağaçlarım vardı, bir bir yıktınız. Çınarım meşem kalmadı. Bırakın benim peşimi, artık yoruldum. Bir uçurum kenarında kendimi buldum. Aşkın tatlı sancısıyla titremez oldum. Kalbimde raşem kalmadı. Bütün değerlerim yokta, her şey yitikte. Bir gururum, bir onurum kaldı etikte. Biliyorum sonum geldi. Her şey tetikte. Artık endişem, korkum kalmadı.

sevgili dostlar, 30 saniye sonra bir söz gördüm, bir yorum gördüm. O konuda benim düzeltmem gereken, işin bencesi olan bir mevzu var, onu söyleyeceğim. Gitme.

Dilerim. Şimdi radyonun sesi inşallah açıktır, gönlün yüreğin açıktır. Dikkat kesil bir dakika. Sevgili dostum bak, bir yere şunu yazmışlar: sizin olmadığınız bir masada sizin isminizi, namınızı koruyacak insanlarla bir arada olun, dost olun, arkadaş olun demiş. Ben bunu şöyle düzeltmek istiyorum, bu sözü. Bir kere benim dostum gerçekten dostsa, benim namıma, itibarıma, adıma halel getirecek, zarar verecek masada Allah'ın izniyle o masadaki insanlarla bir arada olmaz. Velev ki bilmiyordu, dikkatinden kaçtı, konu enteresan bir noktaya geldi masada. Benim dostum benim namımı nasıl korur o masada biliyor musun? Yanlış konuşuluyorsa o masadan kalkar. Hiç öyle laf gevelemesi yapmaz. Tabii tabii. Ne elini kirletir ne ağzını kirletir. Kalkar gider.

Bazen de insan bunu nasıl baş edeceğim diye niye sorar biliyor musun? Uğraşır didinir ama insanlardan bir beğeni almak için. Sevgili dostum, Yaradan'ı razı edersek o kullarını razı ettirir, razı olmalarını yaratır, ol demesine bakar. Bir de insanlarsa konu şöyle bir durum var. Sen ne kadar iyi olursan ol. Çok anlamadın. Diyorsun ya, anlamadın sen beni. Yok, bunu deme. Sen ne kadar iyi olursan ol, birilerinin hikayesinde kötü olacaksın. Böyle.

senin sayarsın tamam mı? 100 tane derdin çilen vardır. Kafanı darlayan sorunun vardır. Abi sonra bir gün bak beni iyi dinle sevgili dost. Bir gün bir sağlık sorunu çıkar. Bir anda sorunun 1/100'e iner. Çok ciddiyim. Çünkü hiçbir şeyin önemi kalmayıveriyor sağlık gittiği zaman. Sağlık önemli ve insan sağlıklı olduğu her anın çok kıymetini bilmeli. Evet. Ayrılma. Nereden?

İstediğin oldu. Canı sağ olsun. Yırtma resimleri. Hepsi sende kalsın. Gözümden akan kanlı yaşlar mı? Görmeden git. Hepsi bende kalsın. Görmeden git. Döktüğüm yaşlar. Hepsi bende kalsın.

Ayrıldık diyemem soran olursa. Katlanırım eğer kaderim buysa. Ben yanarım senin o gül rengin solarsa. Her türlü cefayı yar, sal bende kalsın tüm cefaları. Sal bende kalsın. Bu adam sana vurgun yanar özünde, yılların izleri derin kaldı yüzümde. Bu aşk bundan gayrı şu garip gönlümde. Gizli bir sırdır yar, bırak bende kalsın. Boşver, dert etme.

önceden efkarlandım ve tanıyanlar bilirler ki aramıza yeni katılanlar da öğrensin. Ben böyle efkarlanınca bir tane şiir kesmez beni. Hadi bir daha okuyayım. Özleyince gözlerini bağrıma saplanan bir oktun. Ne zaman düşünsem seni, hayalin vardı, sen yoktun. Gözümdesin perde perde. Seninle düştüm bu derde. Sensiz geçen gecelerde hasretin vardı, sen yoktun. Sensiz anlamsızım burada. Koydun gittin beni darda. Yürüdüğüm sokaklarda yokluğun

Sevdiğim, nerede olsam aklım sende, kulaklarım hep sesinde, bu şehrin her köşesinde sensizlik vardı ama sen yoktun. Hayalimde, düşlerimde, türlü türlü çilemde, döktüğüm gözyaşlarımda, yalnızlık vardı ama sen yoktun.

Burası Radyo 7, Gölge Sizlerle programındasınız. Bu program gündüz 14 gece 24'te ve Facebook sayfamdaki tüm sosyal medya hesaplarıma Talha Bora Öge yazarak ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek okuduğumu bilin. Ve program mesajlarını gönderdiğiniz gibi turne takvimini, turne afişlerini ne zaman neredeyim görebilirsiniz. Peki kimler şimdi yazmış adını, soyadını, şehrini, mesleğini? Leyla Ankara'dan selamlar demiş. Miyase Hanım Mersin'den selamlar diyor. Yozgat'tan Aslan erkek kuaförüymüş. Kuaförler hem dinler hem dinletir, ne güzel. Konya'dan selamlar diyor. 20 yıldır dinliyorum demiş Selda Hanım. Sakarya'dan Züleyha Hanım çok selam, teşekkür. Ahmet Dağ Almanya'dan, eyvallah. Geldi.

0: Bazı şarkılar insana yaşlandığını fısıldar. Böyle eskimeyen şarkılar vardır. Bu Ağla Halime öyle bir şarkı. Bu arada yaşlılık deyince, ihtiyarlık deyince insanın ihtiyarlığını anladığı bazı anlar vardır. Onlardan bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki etrafındakiler senin çok iyi bildiğin konularda atıp tutuyor. Senin içinde hiçbir müdahale isteği uyanmıyor. Yani geçmişteki gibi birilerine bu ayar vermek derler ya deyim. Bunu böyle bir zaman kaybı olarak görmeye başladıysan, artık susuyorsan, yaşlandığını anla.
1: Bir anda bırakıp gidiyorsun.

İşte bu şarkı ağlamak yok yüreğim dedi ama sıradaki şarkı diyecek ki aşkımıza ağlıyorum. Ve şair de diyor ki ister yağmurla gel ister bulutla yeter ki dönmeyi sakın unutma. Gelene geçene bin bir umutla seni soruyorum. Nerelerdesin? Her günün bir asır be, yıllara küstüm. Seni getirmeyen yollara küstüm. Mevsimlere küstüm, dallara küstüm. Soldum, çürüyorum. Nerelerdesin? Nerelerdesin? Hep bir eksiklik var sensiz dünyamda. Bedenim ateşte, yüreğim gamda. Gündüz düşümdesin, gece rüyamda.

Peki, yine sorayım. Yaşlanmak yaşla alakalı bir mevzu mudur? Evet, bedensel yıpranma çok netse büyük bir kısım insan böyle diyebilir. Ama daha çok yaşlanma ya da ihtiyarlama dediğimiz mevzu önce beyinde başlıyor. Algılarda başlıyor. Örnek mi? Eğer sen konuşurken, sohbet ederken, muhabbet ederken çoğunlukla hayallerin yerine anılarından bahseden bir adam olmuşsan, anla ki yaşlanıyorsun.

0: Bir yaralandın mı heyecan, dinleyelim. Bu acayip bir türküdür. Fakat yaralananlar adına Talha Bora Öge kardeşin sana bir şey söylesin. Başkasının baharını çalanın bahçesi çiçek açmaz. Başkasının güneşini kesenin üzerine ışık doğmaz. Birileri bir türlü anlamasa da kötü niyetle iyi murada varılmaz. Varılmaz dostum.
1: Gölge sizlerle.

Sevgili dostlar, yaşınız ne olursa olsun, kim olursanız olun, yurt içinde yurt dışında, hanımefendiler beyefendiler, şu an beni duyanlar, 20 saniye sonra size öyle bir şey söyleyeceğim ki bugün, hatta ben

0: bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.
1: Evet, gölgeyi dinle ama iyi dinle. Bak dostum. İyi iyi, kötü kötüyü çeker derler. İrfan ehli böyledir. Bir insan sürekli kötüyüm derse sonunda kötü olur. Hastayım dedikçe hastalığı artar. Yok dedikçe elindeki varlarda yoka döner. Unutma, insan ağzından çıkanla imtihan olur.

Ya son yıllarda mı daha çok arttı? Yoksa eskiden beri zaten hep çok var mıydı bilmem ama şunu duyuyorsun bazı insanlardan. Bir şey söylüyor, sen haklı olarak insansın da izzetin var, nefsin var. Bozuluyorsun, alınıyorsun. Ama haklı olarak duyduğun şey hoş değil. Sonra diyor ki karşı taraf, ya ben öyle demek istememiştim. Ya bir adam bunu çok kullanıyorsa kork, biliyor musun? Ya kardeşim, ben iyi niyet elçisi miyim? Üslubuna dikkat et madem öyle. Ne demek istiyorsan onu de. Ya dikkat et. Öyle demek istememiştim. Allah Allah. Haksız mıyım?

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, gündüz 14, gece 24 huzurlarınızdayım bu programla. Evet, günde 2 programla çok şükür sizlere seslenme şerefine nail oluyorum. Duayla başlayıp programı duayla bitiriyorum ve bugün duaya geçmeden önce size bir ayet mealinden bahsedeceğim. Hepimizi böyle tüylerini ürpertmesi gereken, üzerinde düşünmemiz gereken bir ayet meali. Bismillah. Diyor ki Rabbimiz, dünya hayatı bitince kimin kazançlı çıkacağını öğreneceksiniz. Duydunuz değil mi? Çok net. O halde bugünün kapanış duası şu olsun: Allah'ın bu uyarısıyla kendine gelip muhasebe yapıp emir ve yasakları şöyle bir gözden geçirip sonunda kazançlı çıkanlardan etsin Mevla bizi. Unutmayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Yani az önceki söylediğim gibi, vazifeleri unutmayalım. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik muhabbetle

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum, tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca